0: İhtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
1: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
2: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
3: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben.

Hay Allah, nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim? Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim, ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek. Buyur bakalım. Üç mü? Demek üç. Bu kadar. Bir saniye, hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. Üç yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim, biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yiyene kadar, aman, yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Yani seninle ikimiz sürekli didişiyoruz ya.
1: Ben seninle didişmiyorum ki. Sen benimle didişiyorsun.
0: Yok canım, olsa sen benimle didişiyorsun.
1: Hayır Elif.
0: Evet Alper.
1: Ha? Hay Allah.

0: Nagah dede.
1: Hayır, ben daha iyi gidiyorum.
2: İkiniz de iyi gidiyorsunuz. Alperciğim, biraz daha su ilave et istersen. Senin çamurun sertleşti. Şekil vermen zor olacak.
1: Tamam Agah dede.
0: Benim çamurum da sertleşti mi Agah dede?
2: Yok Miço. Senin çamurun tam kıvamında.
0: Evet, ben Miço olduğum için çamurum kıvamında.
1: Bu kadar yeter mi Agah dede?
2: Pedala bas bakalım. Çamuru döndür, biraz şekil ver ki anlayalım yetip yetmeyeceğini.
0: Hiç, böyle nasıl anlasın Agah dede?
1: Gözüyle bakınca bile anlar.
0: Hiç de bile görmesi lazım.
1: Demin nasıl anladı?
0: O zaman dönüyordu çamur.
1: Dönmüyordu.
2: Şşş çocuklar, bakın ne güzel çömlek yapıyoruz burada. Nereden çıktı yine bu didişmek?
0: Şaka yaptık Agah dede.
2: Şaka mı?
1: Evet, Elif'le kafa kafaya verdik, sana şaka hazırladık.
2: İlahi çocuklar. Peki madem, alacağınız olsun. Ben de size bir şaka düşünürüm elbet.

0: Agah dede.
1: Efendim Alper.
0: Sadece çömlek yapmak zorunda mıyız?
1: Nasıl yani?
0: Yani başka şeyler de yapabilir miyiz bu şekilde?
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani ben bir uzay roketi yapabilir miyim?
1: Senin el becerine kalmış Alperciğim. Yapılabilir tabii.
2: Ben de minik bir kedicik yaparım o zaman.
1: Hay hay, nasıl isterseniz. Sergileyin bakalım hünerlerinizi.

0: Aferin size. Henüz ilk denemenizde ne kadar da başarılı oldunuz.
1: Teşekkürler Agah dede, sayende.
2: Öyle ya, ustamız iyi olunca biz de hemen öğrendik.
0: Hem yeteneklisiniz hem de alçak gönüllüsünüz. Aferin size.
1: Şimdi bunları ne yapacağız Agah dede?
0: Şuraya güneşe koyacağız Elif. Orada kuruyuncaya kadar bekleyecekler.
2: Yaşasın!
1: Uçuş için gelecek diğer çocuk gelmiş mi Agah dede?
0: Gelmiş Elifciğim. Sema ablanla birlikte balonun yanındaymış.
2: Agah dede, burada bir sürü balon var. Ama herkes dikkat balonundan söz ediyor. Bunu nasıl başardınız?
0: Bilmem. İşimizi severek yapıyoruz Alper. Sevgiyle yapınca her şey güzelleşiyor. Belki ondandır.
1: Sen çocukları da çok seviyorsun değil mi Agah dede?
0: Evet Elif. Rabbim tüm çocukları korusun. Sağlıklı, huzurlu, hak yolunda güzel bir ömür nasip etsin.
1: Hey hey dikkat balonu. Herkes bahseder ondan.
3: İşte geldiler. Arkadaşlar denizde tanışın. Agah deden, Miço'muz Elif ve Miço yardımcısı Alper.
2: Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk dikkat balonu ailesi.
0: Evet. Hayırlısıyla bugün de güzelce havalandık. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra...
1: Dikkat öyküsü zamanı gelecek.
0: Evet, aynen öyle. Evet çocuklar. Hadi yerinizi alın da dikkat öykümüz başlasın. Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu adamcağız yoksul bir oduncuymuş. Oğluna miras bırakabilecek baltasından başka bir malı mülkü de yokmuş. Lakin bu adam çok iyi bir oduncuymuş. Yaptığı işi çok iyi yaparmış. Ormandaki kurumuş

0: Ömrünü tamamlamış ağaçları bulur, henüz yaşayan ağaçlara hiç dokunmazmış. Kestiği her odun çok nizami olurmuş. Yakılacak odunları ayrı düzenli, inşaatlık odunları ayrı düzenliymiş. Hatta tek baltasıyla bastonlar, sandalyeler, masalar bile yapabilirmiş.
1: Ne yetenekliymiş.
2: Evet, ne güzel.
0: Adamcağız oğluna da işinin sırrını öğretmek istemiş. Mesleğinin inceliklerinden bahsetmek istemiş. Almış karşısına, oturtmuş oğlunu. Bak evladım, sana bu baltadan başka verebilecek bir malım mülküm yok. Ama maldan, mülkten daha kıymetli bir şeydir mesleğin inceliklerini öğrenmek. Sana bunu öğreteyim demiş.
1: Öğretmiş mi?
0: Hayır Alper'cim. Çocuk, ben bu işi yapmak istemiyorum demiş. Ve babasına, kendime uygun işi bulup onu yapacağım demiş. Babası da oğluna, peki evlat, nasıl istersen. Lakin ben artık iyice yaşlandım. Bu baltayı buraya asıyorum. İşler istediğin gibi gitmezse bu baltayı mutlaka al eline demiş. Günler günleri kovalamış, oduncunun oğlu bir işten diğerine koşup duruyor, hiçbir işi beğenmiyormuş. Aman, bu işi sevmedim. Bay efendim, bunun maaşı düşük. Yok efendim, bunun yükü ağır. Şunun saati uzun. Diye diye bir baltaya sap olamamış. Hangi işe girdiyse yarıda bırakmış. Bu sırada yaşlı oduncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Oğlan babasını kaybettikten sonra anlamış onun söylediklerinin kıymetini.
1: Nasıl?
0: Ne de olsa babası odunculuktan rızıklarını kazandığı için evde bir tas çorbası oluyormuş oğlanın. Babasını kaybedince o çorba da kaynamaz olmuş. Karnını doyurmak için çalışması gerekiyormuş.
2: Ama hiçbir işi beğenmiyor.
0: Ya, iş başa düşünce kapı kapı gezmiş. Ama herkes onun maymun iştahlı olduğunu bildiğinden kimse iş vermeye yanaşmamış.
1: Balta var ya Agah dedi. Baltayı bıraktı ya babası. Onu alsın.
0: Tam da öyle yapmış Elifciğim. Gitmiş, baltayı almış eline. Bir de ne görsün? Babası baltanın sapına bir yazı işlemiş.
1: Ne yazıyormuş Agah dede?
0: Oğlum, ne iş yaparsan yap, aşkla yap. Sevgiyle yap, adaletle yap. Rızkını veren Hüda'dır. Sen işini sevgiyle yaparsan Rabbim rızkını verecektir, yazıyormuş.
1: Ne güzel.
0: Çocuk babasının mesajını iyice düşünmüş. Sonra da demiş ki, babam çok haklıymış. Ne işe girdiysem gönülsüzce yaptım. Sevgiyle aşkla yapanlar kazandı, ben hiçbir dalda tutunamadım. Bundan sonra babamın sözünden çıkmayacağım. Babamın mesleği olan odunculuğu da hakkıyla yapacağım demiş.
1: Oh be, sonunda.
0: O günden sonra işine dört elle sarılmış. Rivayet odur ki çocuklar, kasabada boynuz kulağa geçti. Bu çocuk babasından da iyi bir oduncu oldu diyen insanlar çıkmaya başlamış.
2: Başardı yani.
0: Öyle görünüyor. Evet, kıssamızı dedik, hissemizi söyledik. Sıra geldi dikkat yarışına.
1: Hey!
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Yaşlı oduncu ormandan hangi ağaçları kesiyor?
2: Yalnızca ömrü tamamlanmış kuru ağaçları.
0: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, babası oğluna bir mesaj bırakmıştı ya, o mesajı nereye yazmıştı?
2: Baltanın sapına.
0: Tebrikler. 2 puan kazandın ve kaybedeni olmayan yarışımızın bugünkü kazananı sen oldun.
1: Bizden balon maketi ve rozet kazandın.
2: Böylece sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun. Çok, çok teşekkür ederim. Öyle mutluyum ki.

0: dikkat balonu.
1: Arkadaşımız mutlu oldu.
0: Eğlendik, güldük ama
1: bugünün geldi sonu.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho.
1: Ne oluyor?
0: Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Yok.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam, anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yo, bir tek sana.
1: Hayır, istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet, onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi ama asıl anlamı o değil.
0: Ya, değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığını da bilmiyordun. İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
0: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydun.
2: Öyle.
0: Şimdi ben de üzüldüm.
2: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
0: Evet. Asya.
1: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
0: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar, sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu.

Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Hagu ah. Öyle ya çocuklar, Hagu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Hagu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdek.

0: Kıyafetleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ali Hülya'yım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok.
0: Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
3: Selamun aleyküm Galip.
2: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi Salih?
3: Yok, benim değil.
2: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
3: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
2: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
3: Aa!
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam hocam. Bunlar da ne hocam?
3: Cimnastik çemberi.
2: Cimnastik çemberi mi?
4: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
2: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
4: Çok yakında göreceksin, merak etme.
2: Hocam, biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
4: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
2: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
3: Ne yapacağız hocam?
4: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
2: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
4: Eskiden öyle bir yol varmış biliyor musunuz çocuklar?
3: Neymiş hocam?
4: Camilerde

0: yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
1: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
0: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam.
0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk hocam.
4: Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
2: Evet Galip, haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
0: Kutuda ne var çocuklar?
1: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
2: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
4: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
0: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
3: Yaşa! Bravo!
4: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Yitik taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
1: Ben de anlamadım.
0: Doğru ya. Biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
2: Çok güzel oldu hocam.
4: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
2: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
0: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Yitik dolabımız?
1: Evet, biz yaptık. Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
5: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
0: Neden olmasın?
1: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
5: Cüzdan mı o?
4: Evet, ben buldum caminin girişinde.
5: Yakından bakabilir miyim hocam?
0: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
5: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
2: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
5: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
4: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
0: Ha, doğru ya. Bugündü değil mi?
1: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
2: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
1: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
2: Oh oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
1: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
3: Ali!
1: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
5: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
0: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
1: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm. Galip abim söylesin.
4: Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
0: Söylemek ister misin Galip?
5: Ben de söyleyebilirim.
4: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
5: Aynı zamanda güven duymak demek.
1: Aferin arkadaşlar, bildiniz.
2: Ali.
0: Peki, mümin ne demekti çocuklar?
1: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
0: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar, biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten inanıp güveniyoruz?
3: Allah'a.
0: Maşallah. Peki sonra?
4: Meleklere.
1: Kitaplara.
0: Evet.
2: Peygamberlere.
1: Aynen. Bildi değil mi hocam?
0: Evet Ali'ciğim.
2: Ahiret gününe.
5: Kadere, hayır ve şerri Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
0: Maşallah çocuklar. Güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. En kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
3: Evet!
0: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz. Taş kağıt makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
3: Evet!

0: bitirdim.
1: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
0: Hey!
1: Sıradakiler,

0: Bitirdim.
1: Çok hızlısın Salih. Bakalım hanginiz eksiksiz yapmış. Ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
0: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
1: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

İki adım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım, düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay, abartma usta, kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin? Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
4: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
5: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yaslan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şş! Ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var.

0: iki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
1: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
0: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
1: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
0: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
1: Âlâ. Hadi koyulalım yola.
2: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
1: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
2: Efendi, saatin farkında değil misin?
1: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
2: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
2: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa, sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
3: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
3: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
4: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
5: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
5: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
4: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
0: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüç'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüç'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
1: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayı.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğu susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az da arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin, sonra değiştirelim.
2: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, Yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim. Tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcığım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
1: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
1: Yandık.
0: El.
2: Aa, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: He. Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün.

Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Hey.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.

0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor, of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba, hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
0: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
0: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
0: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
1: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
0: O da rahatladı babacığım.
1: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
0: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba askerler.

0: Asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.
0: Sağ ol.

0: Hı? Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun?
3: Tabii ya, Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratçığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: babacı ustası kunduzlar.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?
4: Taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
5: Olamaz.
4: Neden?
5: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
5: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
4: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
5: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
2: Aa, sahiden mi?
5: Tabii.
2: Anlatsana dayı.
5: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
0: Korkmadın mı dayı?
5: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
2: Sonra?
5: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
4: Aa, simitle köpek balığı mı yakaladın?
5: Yok, tam olarak değil. Baktım simide gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
2: Sonra?
5: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum.
2: Esi
5: köpek balığı oltamı aldı gitti.

0: etti ya.
1: E yakalıyor mamışsın işte.
0: Hayır, önce ben onu yakaladım. Ha. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
2: Oğlum seni güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardığımızı anlatsana.
0: Ne? Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
1: Ay. Of dayı ya, hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
0: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
3: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
4: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
0: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil. Ayla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii. İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin.
1: Ah dayı.
0: Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım.
5: Dayı, iyi misin?
0: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Şimdi çekin beni kıyıya. Tabii.
5: Kocaman bir balık tuttuk.
0: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
5: İnşallah dayı.
0: Keşke çok balık yakalamasaydım. Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabii. Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam, Gümbel'e. Kim? Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
1: Neymiş o plan?
0: Gözlem yapmak. Tabii. Saklanın.
5: Dayı, bir şey geliyor.
0: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!
5: Ne oldu dayı?
0: Koşun! Takip edin! Buldunuz mu?
6: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
0: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
7: Ay, yandım anam.
6: Dayıcığım, rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten sen zararla çıkacaksın.
0: Hayır küçük hanım. Bir Zeki asla pes etmez. Tabii.
5: Ne yapacaksın dayı?
0: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağamı geri alacağım.

0: Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz. Yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
1: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
0: Zekice. Ama kimse Zeki'den daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbel'e. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
2: Oğlum yine başlama.
0: Tamam. Hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
3: Tamam sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
0: Söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
4: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
3: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
0: Nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
2: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
3: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
0: Baraj mı?
3: Evet, kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
0: Olsun, yine de zararlı.
2: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar bu sularda yaşama imkanı bulur.
3: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
0: İyi tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı doğayı korurum. Tabii.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Hop! Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Cemre!
1: Efendim anne.
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
1: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
1: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Üç katlı pasta mı almaya gidiyorum?
3: Pasta mı?
1: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
1: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.

0: 이 낙인지 이 집에
1: 박도 선전 어머니 집
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
1: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
1: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
1: Diğeri ne dedi?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
1: İlahi dede.
3: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
1: Eyvah. Zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
3: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
5: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.
4: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
3: Evet.
4: Ama sen 5 yaşındasın. Ha?
3: Evet.
4: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
3: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
4: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
3: Evet, üzülmüyoruz.
4: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti Cimcibe'yi?
5: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
2: Asansör mü demiştik Çelebi?
1: Servis asansörü demiştik dede.
5: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
2: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
1: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
2: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
5: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
1: Ama ben ondan yemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
0: Camlar ne güzel.
1: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
0: Vitray mı? Çok merak ettim. Vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
1: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
0: Gerçekten çok güzelmiş.
1: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
0: Alameti farika ne demek dede?
1: Ayırt edici unsur demek.
0: Yani Hidiv Kasrı'nı Hidiv Kasrı yapan şey.
1: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
0: Kule ve kuleye çıkan asansör.
1: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
0: Vay.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
1: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
0: Çekilelim tabii. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Az kalsın gidiyordu dede.
1: Allah korusun.
0: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
1: İlahi çocuk.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla

0: birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekinle Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Heh, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş bu hediyeler, onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında Ekin'in başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, Toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle Ekin'le Toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraştım.

0: Taş oluyor işte.
1: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.

Nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Muson ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola, ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç, havadandır.
0: Hı? Allah Allah, açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Hmm. Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah! İsmimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: memleket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Ha, yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Ha, yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
2: Evet Ali'ciğim, bereket Allah'tan gelir. Hadi gel. Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın!
2: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah. Bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
4: Hayırdır inşallah abla.
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi ben temizlerdim.
5: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
5: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
5: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
4: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
5: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
5: Hadi Selim. Biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
6: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
2: Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
0: Dedo mu?
4: Evet dedo. Yani dedektifi kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah.
2: Vay!
1: Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
2: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
2: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin dürüydü sanki.
3: Aa, sadaka taşı bu mu?
4: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
3: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
3: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
3: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
4: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
4: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
4: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: gibi gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unuttum.

0: söyleyemem ki yerini.
1: Haklısın.
0: He?
1: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
1: Saatimi gördün mü Emin?
0: Harun.
1: Şaka şaka.
0: Zehra ablaya sordun mu?
1: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
0: E haklı ama.
1: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
0: Bence bu işte iyi.
1: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Bulalım saatimi.
0: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini. Sen bu saati bulamazsın dostum.
1: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
0: Hayda.
1: Hadi kalk hadi.
0: Yapma Harun ya.
1: Hadi Emin hadi.
0: Of.
1: Aslansın be.
0: Tabii tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
1: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
0: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
1: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
1: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
0: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
1: Şey, ben sadece...
0: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
1: Şey, haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Puff'ta da var.
1: O zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
3: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek sıvını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
3: Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
4: Ve süt içmek için biberon.
3: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
2: Vuhuu.
3: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
2: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
0: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
3: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.

0: gelmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
1: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Paf bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
2: Çünkü o bir bebek.
3: Hayırlı olsun Güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puf'u kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
0: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
3: Neler almışlardı?
0: Biberon, zıbın, emzik.
3: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
2: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz. Hay! Öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
1: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
2: Aa, dikkat et! Taş!
4: İyi misin kardeşim?
5: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
0: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
2: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
3: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
0: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
5: Ninni.
1: Bebekler ninniyle uyur.
3: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır, canlı bir varlık.
0: Ay, ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır, havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü, ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum, çay.
5: Hayır, sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli, parlak. Bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır, ısıtır, yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz, ıslandım.
5: Güneş, güneş, bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır. Zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç, yine çok haklısın.
3: Oo, incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
7: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
0: Yaşasın. O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
1: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
3: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
0: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Tamam. Şimdi sustu.

0: Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
1: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Hı? Bana mı dedin dostum?
1: Elbette, ben kahramanım.
0: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam, tek de uyuyamam.
2: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
0: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
2: Yatağın mı rahat değil?
0: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
2: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
0: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
2: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
0: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
2: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
0: Evet, artık değil.
2: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
0: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
1: Hala uyuyor mu? Puf!
0: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım!
3: Neyi başardın Puf?
0: Tek başıma uyumayı.
2: Aferin Puf.
1: Neler olduğunu hala anlamadım.
0: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat.

0: Buna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: μια μπέρα.
1: Fiyong. Güneş tepelerin ardına doğru çekilmiş, hava hafif hafif kararmaya başlamıştı. Kuşlar ağaçlarda neşeyle cıvıldıyorlardı. Ayla ve Bera da bahçede oyunlar oynamaya devam ediyordu. İki küçük kardeş birlikte oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamazlardı. Hatta birlikte kumlardan kaleler de yapmışlardı. Kalelerin de arasına yollar yapmış, yolların üzerine de arabalarını ve bebeklerini koymuşlardı. Neşe ile bebeklerini konuşturuyor, arabalarını sürüyorlardı. Kalenin etrafında dolaşıyor, dökülen kumlarını tamir ediyorlardı. Oyunun en güzel yerinde annelerinin sesini duymuşlardı. Anne, Ayla ve Bera'ya eve dönmeleri için sesleniyordu. Güneş tepelerin ardına gitmiş, hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Hem yemek vakti de gelmişti. Ayla ve Bera için artık eve dönme zamanı gelmişti. Hemen oyuncaklarını toplamaya başladılar. Mavi arabayı, kırmızı arabayı, bebekleri, kovaları, kürekleri özenle toplayıp evlerine koşmuşlardı. Akşam yemekleri yenmiş, sofralar toplanmış, tatlı sohbetler edilmiş, oyunlar oynanmıştı. Uyku vakti de yaklaşmıştı. Ama o da ne? Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fiyong yoktu. Bera buna çok şaşırmıştı.
2: Ama sen Fiyong'u yanından hiç ayırmazsın ki. Kesin burada bir yerdedir.
1: Ayla ve Bera hemen etraflarına bakmaya başlamışlardı. Fiyong'u koyabilecekleri bir sürü yer vardı etraflarında. Belki oyun oynarlarken koltuğun altına kaçmıştı. Ayla ve Bera hemen koltuğun altına baktılar. Ama orada yoktu. Belki yastıkların arkasında kalmıştı. Hemen yastıkların arkasına baktılar. Ama orada da yoktu. Masanın altına,

0: battaniyenin üzerine, dolaplara, sehpalara. Akıllarına gelen her yere ama her yere bakmışlardı. Ayla Fiyong'u böyle bulamayacaklarını anlamıştı. Bir arama ekibi kurmaları gerekiyordu. Bera bu fikri çok sevmişti. Ekiplerinin ismini Ayla Bera Oyuncak Arama Ekibi koymaya karar vermişlerdi. Arama ekibi olarak hemen plan program yapmaları gerekiyordu. Ayla'nın tüm gün yaptığı şeyleri, gittiği yerleri bulacak ve Fiyong orada mı diye bakacaklardı. Böylece Fiyong'u bulacaklardı. Bu sabah Ayla uyanır uyanmaz banyoya gitmiş, elini ve yüzünü yıkamıştı. Oyuncak ayısı Fiyong'u banyoda bir yere bırakmış olabilirdi. Lavaboya, dolaplara, havluların yanına, her yere ama her yere baktılar. Ama Fiyong hiçbir yerde değildi. Oyuncak arama ekibi vazgeçmemiş ve planlarını uygulamaya devam etmişti. Ayla ve Bera sabah kahvaltı yapmışlardı. Belki Ayla oyuncak ayısı Fiyong'u kahvaltı yaparken bir kenara koymuş ve sonra da onu orada unutmuştu. İki küçük kardeş hemen mutfağa koşmuşlardı. Mutfak tezgahının üstüne, masaya, sandalyelere, dolapların içine, her yere ama her yere bakmışlar. Fakat Fiyong'u bulamamışlardı. Demek ki Ayla Fiyong'u mutfakta unutmamıştı. Fiyong mutlaka evin içinde bir yerlerde olmalıydı. Ama nerede? Planlarını uygulamaya devam ettiler. Ayla'nın aklına annesinin onlara kitap okuduğu an gelmişti. Hemen küçük kitaplıkların önüne koşmuşlardı. Anneleri her gün Ayla ve Bera'ya kitaplar okurdu. O gün de yine onlara renkli ve eğlenceli bir kitap okumuştu. Küçük bir tavşanın ormanda yaşadığı maceraları dinleyen Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Küçük tavşanın masalı kitaplıkta duruyordu ama Fiyong etrafta yoktu. Kitaplığın tüm raflarına bakmışlar ama Fiyong'u yine bulamamışlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ayla neşeyle atıldı.
1: Ayla Bera oyuncak ekibi olarak aramaya devam edeceğiz.
2: Hadi o zaman Ayla, bir şarkı söyleyelim.

Ayla ve Bera, Fionk'u bulmak için babalarıyla birlikte bahçeye de çıkmışlardı. Tüm gün oynadıkları yerlere bakmışlardı. Kale yaptıkları yere, saklambaç oynadıkları ağaca, çimenlere, çiçeklere, taşlara, her yere ama her yere bakmışlardı. Fionk bahçede de değildi. Yaptıkları planın üzerinden geçmiş ve tüm gün oynadıkları, bulundukları her yere bakmışlardı. Ayla ve Bera, oyuncak ayı Fionk'u ararken, gökyüzü iyice kararmış, yıldızlar ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Ay, yıldızların ortasında duruyor, ışığıyla evlerin camlarına doğru süzülüyordu. Tüm gün oyunlar oynayan çocuklar,

0: Onlar yorulmuş, uyumak için yataklarına gitmeye hazırlanıyorlardı. Güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Bugün odalarında da oyunlar oynamışlardı. Odalarına geldiklerinde etrafı biraz dağınık bıraktıklarını fark etmişlerdi. Arabalar, bebekler, toplar, oyuncaklar olması gerektiği yerlerde değillerdi. Her biri ayrı bir yerde duruyordu. Kimi de halının üzerindeydi. Belki de Fionk odanın içinde bir yerdeydi. Oda biraz dağınık olduğu için onu göremiyorlardı. Hemen el birliğiyle odalarını toplamaya başlamışlardı. Oyuncakları oyuncak kutularına, resimli kitaplarını raflarına yerleştirmişlerdi. Odaları derli toplu ve çok güzel olmuştu. Ama Fionk yine ortalarda yoktu.
1: Olsun, bugün de Fionk olmadan uyurum. Yarın aramaya yine devam ederiz,
0: dedi Ayla.
2: Haklısın Ayla, yarın ararız artık. Benim çok uykum geldi.
0: Oyuncak arama ekibi Fionk'u bulamamıştı. Oyuncak ayı Fionk'u arama çalışmalarına artık ertesi gün devam edeceklerdi. İki küçük kardeş yataklarına gitmişti. Uyumak için yorganını açan Ayla bir de ne görsün? Fionk! İşte karşısındaydı. Meğer bu sabah onu yatağından hiç çıkarmamıştı. Yatağını düzeltirken Fionk içinde kalmıştı. Tüm gün onun burada olduğunu unutup her yerde onu aramıştı. Yatağın içine bakmak ne Ayla'nın ne de Bera'nın aklına gelmişti. Neyse ki sonunda Fionk'u bulmuşlardı. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Sonunda oyuncak arama ekipleri Fionk'u bulmuş ve amaçlarına ulaşmıştı. Bu güzel anı bir şiirle süslediler. Plan yaptık, uyguladık, aşama aşama çalıştık. Vazgeçmedik, hep aradık, sonunda amacımıza ulaştık. Nihayet uyku vakti gelmişti. Ayla ve Bera yaşadıkları bu macera dolu gün için şükrettiler. İki kardeşin el ele verdiği, birlikte oyuncaklarını aradığı bu sevgi dolu gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecektim.
0: Tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim. Değil mi anne?
2: Ben birinciyim. Değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi?
2: Bırak.
3: Sen bırak.
0: Su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır, sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
3: Evet, mantar balığı olmuş. Çok güzel.
1: Canlarım.
2: Anne bak, mantar balığı.
1: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
1: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
1: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
1: Haklısın, dağınık.

0: kullanmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi? Çöp değil, kağıt.
0: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
2: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim.
1: Duran kaybeden.
2: Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
1: Yakalayamazsın.
2: Banyoda kim var?
1: Hiç kimse.
2: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
0: Hallettin mi?
2: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
0: Daha vakit var ne de olsa. Acele etme.
2: Budamasak ne olacak sanki?
0: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
2: Emel.
0: Adem.
2: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
0: Hey, nereye?
2: Hemen geliyorum.
1: Çok lezzetli. Elma çok şifalıdır. Çok ben yedim. Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
0: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
1: Mağara gibi kocaman. Sana söylemiştim.
0: Bunlar ne?
1: Bunlar çöp.
0: Çöp mü?
1: Bütün elmaları yedik anne.
0: Yediniz mi?
1: Evet.
0: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
1: Evet, hepsinin şifasını yedik.
2: Nasıl olmuş canım?
0: Güzel olmuş, nihayet.
2: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
0: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
2: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
0: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
2: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
0: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
2: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
0: Önlemezsek kötü olabilir.
2: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
0: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
2: Bu muydu?
0: Evet.
2: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
0: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
2: Bu gidişe bir dur diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Anne.
0: Geliyorlar.
1: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
3: Babam elma olmuş.
2: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
1: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
2: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
1: Ya.
2: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
1: Peki sen mavi karton?
0: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
1: Çocuklar seni israf mı etmiş?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
2: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
1: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
2: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
1: Seni iyi

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla.

0: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama? Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
1: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
0: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
1: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
0: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Hı? Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
0: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
1: Bana fark etmez. İstersen erken başla.

0: olamaz. Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Şey, bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha?

0: 잠깐만, 베스. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: Bu da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
0: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
3: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafı

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok, Ali'cim tam olarak tanıdım diyemem. Tam olarak tanımadım da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali, bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
2: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun değil mi?
2: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
2: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
2: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: İşaret parmağımız mı?

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yoo.
0: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
2: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin, sen cevap vermek ister misin?
1: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
1: Estağfurullah hocam.
2: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
2: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
1: Çapayı ters tuttun Harun.
2: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
1: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
2: Bana uyar.
1: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.
4: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
2: Ne istersek mi?
0: Evet Harun. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.

0: alsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum, kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
2: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
0: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Hepimizin eline sağlık hocam.
0: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
1: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir?
2: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
1: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
2: Bir gidip baksak mı?
1: Gidelim.
3: Ay! Emin, Harun koşun.
2: Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
1: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
2: Niye?
1: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
3: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum, durun.

0: Acil.
1: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
0: Bizim çiçekler var ya. Çiçek değilmiş.
2: Neymiş?
0: Gelin de kendiniz görün.
3: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
1: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
4: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
3: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
1: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
3: Ne gibi?
1: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
3: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
4: Yiğit abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
0: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
3: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
1: Üzüldüm ama hocam ya.
4: Ben de.
3: Üzülmeyin. Hele bir gidelim, bakarız çaresine.
0: Nereye gidelim?
3: Taşhana.
1: Orada ne yapacağız?
3: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
5: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
6: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
5: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
3: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
5: Evet, ilginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
6: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
5: Aynen öyle Fatma.
1: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
5: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
3: Yoksa yaptın mı?
1: Yo.
3: Şaka şaka.
1: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
5: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

0: çocukta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Heh, senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Ayşe. Ayşe. Ayşe. Ayşe.
1: Efendim.
0: Bir şey mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Ne aradığını söyler misin?
1: Yeşil bir çekirge arıyorum. Az önce buradaydı.
0: Ne? Yeşil bir çekirge mi? İyi de bu çekirge senin odana nasıl girmiş? Olabilir ki diyecektim ama pencereyi kapatmayı unutmuşsun.
1: Demek çekirge buradan geldi. İyi de şimdi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Çekirge şu anda senin omzunda.
1: Efendim, anlamadım.
0: Çekirge diyorum, çekirge senin omuzunda.
1: Nereye gitti bu? Ben göremiyorum. Peki ya sen görebiliyor musun?
0: Evet, görüyorum. Çünkü tam burnumun ucunda.
1: Ay, bu çekirge çok hareketli ve çok hızlı. Bir türlü yakalayamıyorum onu.
0: Tıpkı zıp zıp zıplak gibi Ayşe. Bu canlının üstü gök, altı toprak.
1: Ha? Zıp zıp zıplak mı? Üstü gök, altı toprak mı? Bilmece gibi bir isim bu.
0: Zıp zıp zıplak. Yeni hikayemizin kahramanı. O da çok hızlı hareket edebiliyor. Madem bu kahramanın ismi bilmece gibi, o halde bu bilmecenin cevabını da söyler misin?
1: Yaşasın, buldum. Zıp zıp zıplak, üstü gök, altı toprak. Bu olsa olsa bir çekirgedir. Nasıl, bildim değil mi?
0: Tebrikler Ayşe. Zıp zıp zıplak, katıldığı her zıplama yarışmasında hiç geride kalmazmış. Hep önde olurmuş.
1: Gerçekten de çok hızlı bir çekirgeymiş bu. Peki bana onun hikayesini ne zaman anlatacaksın?
0: Hemen şimdi. Böceklerin bir arada yaşadıkları güzel bir şehir vardı. Bu güzel şehirde her böcek türü farklı evlerde kalıyordu.
1: Ne gibi evlerdi bunlar?
0: Mesela karıncaların evleri kaya görünümündeydi ve küçük toprak tepecikler şeklindeydi. Pencereleri yoktu.
1: Ya kapıları?
0: Kapıları vardı ve bunlar toprakta açılan bir delikten oluşuyordu. Her kapının etrafı bir çitle çevriliydi. Arıların evleri ise kovan şeklindeydi ve bir ağacın dalına asılıydı. Bu evlerin bir tane altıgen penceresi ve her pencerenin de altı tane kanadı vardı. Arılar kovanlarına bu pencerelerden girip çıkıyordu.
1: Yani pencereleri kapı gibi kullanıyorlardı, öyle mi?
0: Aynen öyle.
1: Ay, çok ilginç ve çok güzel bir şehirmiş burası. Daha başka hangi böcekler yaşıyordu bu şehirde? Onların evleri nasıldı?
0: Çekirgeler de yaşıyordu bu şehirde. Onların evleri de uzun otlardan oluşuyordu.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Uzun otların tepeleri bağlandığında çadır şeklinde oluyordu.
1: Tamam, şimdi anladım. Peki bu şehirde bir tane kelebek bile yok muydu?
0: Elbette vardı.
1: Peki onların evi nasıldı?
0: Kelebeklerin evleri ağaçların yapraklarıydı. Onlar her yağmur yağdığında bu yaprakların altına girerdi. Böylece ıslanmaktan korunmuş olurlardı. Yağmur dindikten sonra da tekrar yaprağın üstüne çıkarlardı.
1: Kelebeklerin evleri de çok güzelmiş. Peki başka kimler yaşıyordu bu şehirde?
0: Sivrisinekler. Sivrisineklerin evleri de sazlıklarmış.
1: Sazlık nedir?
0: Genellikle su kıyılarında yetişen sarı renkli bitkiye saz, bu bitkinin çok olduğu yerlere de sazlık deriz.
1: İlginç. Sazlıktan bir ev.
0: Daha ilginç olan evler de vardı. Bu şehirde hamam böcekleri, kara sinekler ve pireler de yaşardı. Onların evleri de kuru kütüklerin içinin oyulmasıyla yapılmıştı. Kütük evlerin iki tane penceresi, bir tane de kapısı vardı. Ama bir gün olan oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği dal parçası bir böceğin evinin yıkılmasına sebep oldu. Allah'tan evin içinde kimsecikler yoktu.
1: Kimin evi yıkılmış olabilir ki? Dur, hemen söyleme. Zıp zıp zıplağın evi mi yıkıldı yoksa?
0: Evet.
1: Zıp zıp zıplak çok üzülmüştür ama.
0: Biraz üzülmüş fakat çok üzülmemiş. Çünkü şehirdeki böcekler imece ile onun evini yapmışlar.
1: C.
0: C mi?
1: Evet, C. Az önce sen söyledin. Şehirdeki böcekler C ile zıp zıp zıplan evini yapmışlar. Demedin mi?
0: Hayır, ben C demedim ki.
1: Peki ya ne dedin?
0: İmece dedim.
1: İmece mi? O da nedir?
0: Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya pek çok kişinin işini görmesine imece deriz.
1: İmece çok güzel bir şeymiş. Hani sen zıp zıp zıplan çok hızlı olduğunu söylemiştin ya.
0: Evet.
1: Neden hızını kullanarak evini kendisi yapmamış ki?
0: Çünkü bir kişi ne kadar hızlı olursa olsun bazı şeyleri tek başına yapamaz. Mesela ev, okul, cami veya kütüphane gibi binaları yapabilmek için başkalarının da yardımına ihtiyaç duyarız. Onun için yardımlaşmak hızdan daha önemlidir.
1: Şimdi benim de yardıma ihtiyacım var.
0: Niçin?
1: İşte bunun için.

0: Yok arkadaşlar. Ben bugün kirlenmemeye karar verdim. Güneşin tadını çıkaracağım.
1: Ne var sanki? Kirlenirsek yıkanırız.
0: İstemiyorum.
2: Kıpır, arkadaşının kararına saygı duymalısın.
3: Biz buradayız.
1: Oyun başlasın. Şimdi görürsünüz siz.
4: Ama anneme bugün kirlenmeyeceğime söz verdim. Okuldan sonra misafirliğe gideceğiz. Of, ne yapsam ki? Of, of, yok yok. En iyisi atlamamak.
2: Ne oldu Puf?
4: Çamur gölünde arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Öbür yandan bugün anneme kirlenmeyeceğime söz verdim.
0: Yıkanırsın.
4: Ama buna vakit yok ki. Hemen bir yere misafirliğe gideceğiz. Karar vermek ne kadar da zor.
2: Aslında karar vermek çok da zor değil. Sadece sonuçlarını düşünürsen daha kolay karar verebilirsin Puf. Mesela bugün annene verdiğin sözü tutup kirlenmemeye özen gösterebilirsin. Yarın da çamur göletinde oynayabilirsin istersen.
4: Çamurda oynarsam çok eğlenebilirim ama üzerimi kirletmeyeceğim için anneme söz verdim. Çünkü misafirliğe gideceğiz. Eğer ona verdiğim sözü tutarsam çok mutlu olur. O mutlu olursa ben de çok mutlu olurum.
2: O zaman sanırım kararını verdin Puf.
4: Haha, evet öğretmenim. Kararımı verdim. Yarın çamur göletinde oynarım. Bugün anneme verdiğim sözü tutacağım.
0: Güzel karar. Tebrik ederim dostum.
1: Yanlışlıkla oldu güçlü.
0: Mesela ben şimdi çamur gölüne koca cüssemle atlamaya karar verdim. Açılın.
1: Hayır.
0: Evet. Limonlu dondurma çok çok lezzetliydi. Ben gidip bir tane daha alacağım.
1: Dostum fazla gelmesin sonra.
0: Fazla gelir mi ki? Bu cüsseye az bile.
5: Ama öğretmenimiz her şeyin fazlası zararlı der. Bence iyice düşünüp öyle karar vermelisin güçlü.
0: Kararımı verdim bile. Bu kez çilekli dondurma yiyeceğim.
1: Yanlış karar bence.
4: Karar vermek. Hayatta ne çok karar vermek zorunda kalıyoruz değil mi?
2: Evet incilerim. Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz. Mesela ben geçenlerde kayak merkezine gidecektim.
1: Kaymak çok eğlenceli.
2: Evet çok eğlenceli. Ama sonra bir arkadaşımın resim sergisine gitmem gerektiğini hatırladım.
5: Peki hangisine karar verdiniz öğretmenim?
2: O gün arkadaşımın sergisine gittim.

0: Çünkü söz vermiştim. Ertesi gün de kayak merkezine gittim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Kararlarımızın sonuçlarını düşünürsek daha kolay karar veririz incilerim.
1: Nasıl yani?
2: Karnım borazan gibi ötüyor.
1: Mesela güçlü. Biraz önce bir karar verdi. İkinci dondurmayı yeme kararı.
0: Bu konuda uyarmıştım incilerim.
3: Anladın. Güçlünün ikinci dondurmayı yeme kararı karnının ağrımasına sebep oldu.
2: Ama karnım. Yemeseydim de tadı damağımda kalmıştı. Keşke kalsaydı.
0: Bu yüzden incilerim, karar alırken sonuçlarını bir kez daha düşünmeliyiz.
3: Eyvah! Ya yanlış kararlar alırsam?
0: Endişelenme Puf. Öyle olursa da fark ettiğin an yanlışından ders çıkarır ve tekrar etmezsin.
3: Her şekilde hayat bir okul gibi.
0: Ve biz hayatın içinde yaşadıklarımızla gelişir, büyür ve kendimiz oluruz.

0: hurma yedim. Fazlası zararlıymış, öğrendim.
1: Hemen şimdi.
2: Ne güzel parkur yaptım kendime. Yüz. Sıfır hata.
3: Bugün annem krep yapacaktı.
4: Önce şu taşları toplasana.
3: Sonra yaparım.
2: İşte hazır. Ödevimiz çok güzel oluyor.
3: Lila, kulaklığım sende mi?
4: Hayır, bende değil. Hem sen ödevini yaptın mı Kıpır?
3: Sonra yaparım.
5: Başka bir eksik var mı?
0: Karton, yapıştırıcı, makas. Yok başka bir şey.
5: Dostum, sen neden boş boş bakıyorsun? Yarın için bu malzemeler okulda gerekli. Alsana sen de.
3: Paramı almayı unutmuşum.
0: Eve dönüp alalım istersen. Ev yakın.
3: Gerek yok. Sonra hallederim.
5: Ama sabah erken okula gidiyoruz. Kırtasiye o saatte açık değil.
3: Meraklanmayın. Benim adım Kıpır. Ben hallederim.
4: Tam zamanında odamı topladım, ödevlerimi yaptım. Yarın için gerekli malzemelerimi aldım.
2: Hey, piknik zamanı. Saat tam 3.
4: Piknik sepetim. O da burada.
2: Kıpır!
3: Hop! Yakaladım.
6: Lila, Kıpır. Hadi, saat tam 3. Pikniğe gidiyoruz.
3: Ne? Piknik mi?
4: Evet, bugün saat 3'te hep birlikte piknik yapacaktık. Bak, sepetimi bile hazırladım.
3: Benimkini de hazırladın değil mi canım kardeşim?
4: Hayır, hazırlamadım. Çünkü ödevlerimi yaptım, odamı topladım, hem de yarınki malzemeleri aldım.
6: Aferin incilerim. Herkes yapması gerekenleri yaptığına göre, hadi o zaman pikniğe.
3: Şey öğretmenim. Kırtasiye biraz daha kapanacak. Ben hep sonra yaparım dedim ama.
4: Sonralar birikti tabii.
3: Tamam, siz gidin. Ben size yetişirim. Hepsini halledip hemen gelirim.
6: Az ilerideyiz Kıpır. İşlerini halledip gel.
3: Neyse, benim adım Kıpır. Önce nereden başlasam? Oy, yüzgecim. Bu taşlar da kalkacaktı. Bunu sonra yaparım. Önce patates baskısı ödevim.

kovmalıyım. Pikniğe yetişmem lazım. Karton aldım, makas aldım. Dur dur, olamaz. Yapıştırıcı almayı unuttum. Kırtasiye birazdan kapanır. Önce şu yapıştırıcıyı alayım, bu taşları sonra toplarım.

0: başıma gelenler.
1: Önce bu taşları toplamalıydın Kıper.
2: Bugün sonra hallederim dediğim her şey yüzgecime dolandı. Pikniğe yetişmeye çalışıyordum.
3: Pikniğimiz sona erdi Kıpır. Bir dahaki sefere sen de katılırsın artık.
2: Keşke her şeyi zamanında yapsaydım.
4: Keşke!
3: Yapmamız gerekenleri zamanında yapıp ertelemezsek her şey daha kolay olur incilerim.

0: Hani bütün işlerin hepsini de hallettim. Sonra değil şimdi, hadi oyun vakti, hadi oyun vakti.
1: Hemen şimdi şu taşları toplasam çok iyi olacak.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.
2: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var, bir sürü.
1: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
1: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba,
1: dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap su da ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler. Beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük leyleği kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda, kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Of olmuyor.
1: Olur, olur.
0: Nasıl?
1: Canım, çok kolay. Sana karpuzu hızlı taşımak için yeni bir sistem satacağım. Satacağım derken yanlış anlama. Çok küçük bir paraya. Mesela 2 akçe. Maksat ticaret dönsün, değil mi?
0: Kabul. Al. Hemen ver tüccar efendi. Bir an önce evime gitmek istiyorum.
1: Geri çekil bakalım. Ne bakıyorsun bebe Ruhi? Yetiş karpuza. Senden önce eve varırsa görürsün.
0: Of. Ne yaptın sen? Tüccar!
1: Dursun efendi. İnan ki senden daha güzel kemençe çalanı görmedim.
2: Allah senden razı olsun tüccarım.
1: Yo yo öyle. Ne zaman duysam ya ağlıyorum ya oynuyorum. Ama yetmez mi artık kemençe çaldığın?
2: Ne yapayım?
1: Sana şöyle güzel bir düdük satayım. Satayım derken yanlış anlama. 2 akçecik.
2: Bilmem ki. Hiç düdük çalmadım.
1: Canım, çalamayacak ne var? Sen yeteneklisin, yaparsın. Mahalleli biraz da düdük sesiyle mest olsun.
2: Aslında olur. 2 akçe de pek az bir paraymış.
1: Tabii ki. Ver parayı. Bak şimdi, elini şöyle yap. Üfle bakalım. Gördün mü bak?
2: Bu neydi şimdi?
1: Aşk olsun. Düdük işte. Sonuçta düdük de aynı sesi çıkarmıyor mu?
2: Ya olur mu öyle?
1: Aman Allah'ım. O nasıl bir düdük çalmaydı? Dursun efendi. Mest oldum.
2: Paramı geri ver tüccara. Kandırdın beni.
1: Maalesef canım ya. Satılan mal geri alınmıyor.
2: He?
1: Yahu neden olmasın sabun? Alaaddin gibi yakışıklı adamsın. Tek eksiğin uçan halı.
3: Uçuyor mu bu?
1: Heh, uçmak da laf mı? Kartal gibi.
3: Peki.
1: Ama burada uçma.
3: Neden?
1: Buralar dar. Sağa sola çarparsın. Acemisin. Git geniş bir yerde uç.
3: Doğru dersin tüccar aga. Allah razı olsun.
4: Emin misin tüccar efendi? Gerçekten var mı odun kırma makinesi diye bir şey?
1: Olmaz mı oduncu, olmaz mı? Para ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek.
4: Ha anladım. 5 akçeni istiyorsun.
1: Hem becerikli hem akıllısın.
4: Ver bakalım odun kırma makinemi.
1: Al.
4: Yahu bunun neresi odun kırma makinesi?
1: Olur mu öyle şey yahu? Odun kırmaya yaramıyor mu bu?
4: Evet.
1: Tamam işte. Gördün mü?
4: İyi de bundan bende de var. Hem de senin sattığının yarı parasını aldım.
1: Aşk olsun oduncu. Seninki kötü. Seninkiyle 2 odun kırarken bununla 20 odun kırarsın. Neyse. İşim gücüm var benim. Selametle.
5: Öyle bir silah ki hiçbir askerde yok. Öyle mi?
1: Ben

0: Çabuk anlayan birini ilk kez görüyorum. Komutan olacak adamsın askera.
1: Öyle tabii. Neyse tüccar efendi, kabul. Ver bakalım silahımı.
0: Aşk olsun zanaatkar efendi. Ben ne zaman ödemeyi aksattım? Yani bir kez olmuş olabilir. Belki de birkaç kez.
1: Hiç uğraşma tüccar. Güvenmiyorum sana. Getir parayı, al siparişini.
0: Canım, nerede görülmüş bir işe peşin para verildiği?
1: Sende görülmüş tüccar. Sende. Parasını peşin almadığın bir işi yaptığını gören olmadı bugüne kadar.
0: Aman be.
2: Selamün aleyküm ağalar.
1: Ve aleyküm selam.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Zanaatkar efendinin inadıyla uğraşıyorum.
2: Hayırdır? Ne oldu ki?
0: Bir sipariş verdim. Parasını akşam vereyim diyorum. Kabul etmiyor.
2: Şimdi versen de.
0: Yok ki. Akşama biraz param olacak. Ama şimdi... şimdi hiç yok.
2: Tamam ya. Ağlama dur. Beni de ağlatacaksın.
0: Ah. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Karagöz?
2: Zanaatkar efendi. Kaç para bu sipariş?
1: 20 akçe.
2: Oy. Çokmuş yahu. Aman. Ne olacak ki? Ben kefilim tüccara. O vermezse ben vereceğim.
1: Emin misin Karagöz?
2: Eminim tabii. İnsanlık öldü mü? Akşam getirecekmiş hem.
0: Tabii. Getireceğim.
2: Sana da yazıklar olsun zanaatkar. Ben seni böyle bilmezdim. Gariban adama yaptığın şeye bak.
1: Gariban dediğin adamı artık tüm dünya tanıyor Karagöz. Konuşturma beni.
2: Neyse efendi, tartışmayalım. Ben kefilim diyorum. Kabul mü?
1: Ben senden eminim Karagöz. Kefilim diyorsan kabul.
0: Hay Allah senden razı olsun Karagöz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
2: Ne demek canım? Sen akşam bana gel, parayı bana getir. Bir çay içer, sohbet ederiz. Belki bana ticaret de öğretirsin.
0: Olmaz mı hiç? Muhakkak geleceğim. Parayı da tas tamam getireceğim.
2: Of. Gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?
3: Hay Hak.
2: Ha? Tüccar efendi. Sen misin?
3: Evet benim. Çiçekli kızarmış çam kozalağı satıyorum. Alır mısın?
2: Dur Hacivat. Güldürme beni. Moralim bozuk.
3: Ha, belli. Gülmekten sevinmeye zamanın yok.
2: Yahu dur. Güldürme.
3: Neyse. Sen anlat bakalım. Derdin nedir?
2: Anlatayım Hacı Cavcav.
1: Ya ben sana ne dedim Karagöz?
2: Doğru demişsin zanaatkar efendi.
1: Peki Karagöz, madem paran yoktu neden kefil oldun?
2: Evde var sandım. Dün tüm parama biraz erzak almıştım. Unutmuşum.
3: Yapacak bir şey yok. Helalleşin gitsin.
1: Yo, helalleşmem. Karagöz madem kefil oldu bana 20 akçemi getirecek. Ona bu akşama kadar mühlet.
2: Etme zanaatkar efendi. Nereden bulayım 20 akçeyi bir günde?
1: Ama senin yüzünden. Ben o parayı bir günde kaybettim. Hem akşama marangoza, demirciye ve kumaşçıya ödeme yapmam lazım. Ben nereden bulacağım parayı?
3: Zanaatkar da haklı Karagöz. Gidip para bulmaya çalışalım.
2: Tamam.
4: Bu da tamam.
2: Hakkınızı helal edin dostlar. Benim yüzümden sizler de yoruluyorsunuz.
4: Helal olsun Karagöz. Dostlar bunun için var. Bakalım 20 akçeyi akşama kadar toplayabilecek miyiz?
3: İnşallah. Bu odunlar kaç para eder acaba?
4: Oduncuya haber vermiştim. Gelir birazdan.
2: Anında geliyor iki gözümün nuru.
5: Selamun aleyküm canlar.
6: Ve aleyküm selam.
5: Topladığınız odunlar bunlar mı?
3: Evet oduncu efendi. Kaç para eder bunlar?
5: 3 akçe veririm. Aslında o kadar da etmez ama maksat Karagöz'e destek olsun.
4: Hadi ya.
5: Maalesef fiyatlar böyle Bekir efendi. Hem o tüccar beni de kandırdı.
2: Yapma ya. Yalnız değilmişim demek ki.
5: Ben tüccara 5 akçe kaptırdım Karagöz. Senin gibi 20 akçe borca girmedim.
3: Hala yalnızsın Karagöz.
2: 3 akçe oduncudan, 4 akçe de bizden etti
3: 7 akçe.
2: Heh, 7 akçe.
4: Kaç akçe kaldı?
2: Hacivat.
3: 13.
2: On üç.
4: Duyduk.
2: Ne yapacağız şimdi?
7: Sorunu kökünden

0: halledeceğiz. Olanları duydum. Böyle karamsar karamsar oturarak olmaz azizim. Bir şeyler yapmalı.
1: Ne yapacağız Çelebi?
0: Biz bu parayı bulup ödersek ne olur?
2: Zanaatkar kurtulur.
0: Ya tüccarı bulup hesabını sorarsak?
3: Herkes kurtulur.
0: İşte bu.
1: Doğru ya. Hem paramızı da alırız.
2: Hem de diğer aldatılanların alacaklarını da isteriz.
0: Plan yapalım.
2: Önce bizim ufaklığın eline yüklü miktarda harçlık vereceğiz. Tüccar hemen gelecek. Sonra da askere haber.
4: Paramla ne alsam, ne alsam? Aman da ne kadar çok harçlığım var.
2: Oo çocuk, ne kadar çok param var.
4: Öyle çok ki saya saya bitiremedim Hacivat amca. Ama ne alacağıma karar veremedim.
2: Gez bakalım çarşıyı. İllaki bulursun bir şeyler.
5: Çocuğum, canım evladım. Ne kadar da çok param. Yani şey, ne kadar da tatlısın.
4: Teşekkürler tüccar amca. Ama güneş gözüme geliyor. Şöyle bir adım daha yana kayar mısın?
5: Hay hay. Ha? Oldu. Ver şimdi şu paraları da bir sayalım. Bakalım sana neler alabileceğiz. Hadi ver paraları. Versene parayı.
4: Gel de al.
5: Ha? Ne oluyor burada?
6: Merhaba tüccar efendi. Sultanımız yeni silahını hiç beğenmedi. Haberin olsun.
5: Ne? Sultan mı?
1: Ya sultan, 3 tane taşa bu kadar para mı verilir demiş.
0: Azizim, insanları aldatmanın cezası belki daha ağır olmalıydı. Ama isteriz ki ceza almak yerine ders al.
7: Hem insanlar kazandıkları parayla çocuklarına giyecek, sofralarına yiyecek alıyorlar.
5: Doğru. Özür dilerim herkesten.
1: Herkes burada değil tüccar efendi. Al eline bir kese altın, hem milletten aldığın paraları ver, hem de özür dile.
3: İşte çözüm.
5: Tamam, yapacağım.
2: Yine kandırmadı bizi değil mi?
6: Ne mümkün? Sultanın adını duydu bir kere.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Hey! Garip abi!
1: Hay hat!

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhan, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet atıyor. Yok forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok. Hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
4: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
4: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi.
12: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
5: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim.
5: Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.
0: Heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
12: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor. Önü boş.
12: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
7: Allah'ım sen yardım et. Ha!
8: İşte bu.
12: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
12: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
8: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor.
1: Gol. Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
8: Aferin sana.
0: Yukarı yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
3: Abi tavuk girdi sahaya.
9: Aa, miskin değil mi o?
7: Evet,
3: miskin o. Miskin mi?
0: Evet, miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
6: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
10: Sağ olun Osman hocam.
15: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
12: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
16: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
15: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
6: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
12: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
15: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
6: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
16: herkese. İyi akşamlar hocam.
10: İyi akşamlar.
16: Yarın görüşürüz hocam.
10: Sağ olun.
6: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
10: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
12: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
12: Gerçekten
16: sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
9: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
9: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
8: Bir su vereydin bari hayvana.
9: Verdim, vermem mi?
10: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
7: Ne diyor bu?
8: Bilmem ki.
10: Bak.
17: Oh.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
1: Salatalık reçeli mi?
0: Evet.
2: Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
1: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
2: Neden olmasın?
1: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
0: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patates kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
0: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
1: Lezzetten anlıyor çocuğum.
2: Deneyin bence.
1: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
0: Yaşasın.
2: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
0: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
3: Bir de hep yiyeceğe kadar yemek alırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularıma.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
3: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
3: Çok doydum ama ben. Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin olur mu?
0: Tamam. Gündüz vakti feneri neden aldın ki?
3: Karanlık yerlere bakmak için akıllım.
0: Bazen çok akıllı oluyorsun.
3: Sağ ol. Bende çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
0: İşte koş.
3: Bilye.
0: Üstelik cam.
4: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
4: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
0: Ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
4: Şşş.

0: Gıdıklanmadı sanki.
1: Önde yapacağım.
2: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
3: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
3: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
3: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
3: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
1: Durun durun, biz köstebek değiliz.
4: Biz yılanız.
2: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
3: Kaç kaç.
1: Bardak.
5: Tamam.
1: Boya. Tamam. Bu sefer ben tik atacağım.
5: Hop. Al tamam.
1: Oldu mu?
5: İdare eder.
1: Yaşasın.
2: Biraz su ve biraz da yağ.
5: Her şey hazır, yaşasın.
1: Artık başlayabiliriz.
2: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
1: Tamam. Zaten çok kolay.
5: Suyu bardaklara dökelim.
1: Suyu dikkatlice dökelim.
2: Ne? Ben mi?
5: Evet, dökücü bey.
2: Dökücü.
1: Sensin, evet.
3: Şimdi de boyaları katalım.
5: Katıcı bey.
2: Katıcı.
1: Sensin baba.
3: Aferin sana katıcı bey.
5: Şimdi sıra geldi bize.

0: Oo, nasıl oldu bu?
1: Su batmaz deney işte bu.
0: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
1: Çok güzel, bilimci olduk biz.
0: Ben de yapacağım.
1: Olmaz, karıştırıcı biziz.
0: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
1: Olmaz.
0: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
1: Düşündüm de kardeşim. Bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
0: Ha şöyle, çekilin bakayım.
1: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
4: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
1: Kim?
3: Acaba kim?
1: Halam.
3: Evet.
1: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
1: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
1: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
1: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
1: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
2: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
2: Olsun da.
1: Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
1: Sorma, deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu?
2: Hayır, denemem.
3: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
2: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
3: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
4: Baba robot!
2: Baba robot!
4: Baba robot!
3: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
4: Baba robot!
0: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
4: Baba robot!
0: Buradayım.
1: Her yerde seni aradık.
2: Pilim bitti sandık.
0: Şarjlıyım ben efendim.
1: Ben taşırım.
2: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
0: Ben taşırım.
1: Yırtıldı.
2: Ne olacak şimdi?
0: İşlem yapıyorum efendim.
1: İşlem yapan bitti mi?
0: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
4: Biz mi?
0: Yok, ben.
1: Ya hayır.
2: Hayır.
0: Evet.
1: Hala.
5: Ha, canlarım.
0: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
3: Hadi hemen masaya.
2: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
1: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
1: Ne?
5: Meyve şiş kebabı.
0: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
3: Hadi doğru masaya.
0: Tutmayın beni.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
3: Vay be, ne hikayeydi ama.
2: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum, unutma.
3: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı, değil mi?
2: Kesinlikle oğlum.
1: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
2: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
1: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
2: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
1: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
3: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
2: Hocam vazgeç istersen.
1: Sorun yok, şimdi acılır.
2: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
1: Hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.

0: Yemek birazdan hazır olur hocam. Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde

0: Yani citelum yani. Sırtındaki sepetum ben olayım. Ha mali ben olayım. Ha mali. Hey, hey, hey. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
1: Biraz güçten düşmüşüm de.
0: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
1: Doğrusu iyi olurdu.
0: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
1: Ha?
0: Gar güçma.
1: Ne ar güçma?
0: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
1: Aşırı güç verir demek.
0: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
1: Demek günde bir çay kaşığı ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

0: Kadri Efendi, gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi. Anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ha?
1: Ne görüyorsun söyle.
0: Ay.
1: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

Ben, dolaş!

0: และอึ๊กอึ๊กหลอก
1: เฮ้อ

0: Vız vız. Me. Hadi vız. Aha. Ah.
1: Filo.
2: Filo.
3: Hop.
2: Aha. Bo.
1: Hı hı. Filo filo.
2: Ne yapıyorsun?
3: Bal.
2: Ha?
3: Bal.
2: Aha. Bo. Çak. Çak çak. Hop. Aha.
1: Ha?
2: Yapış.
3: Ha. Sen.
2: Hı?
3: Hay hay.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: نام دین.
1: بو تام benim için.
0: İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
2: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
2: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
2: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
2: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
2: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
3: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
3: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
2: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
2: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
2: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
2: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
2: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
2: Nedir?
0: Haberciye haber verelim. Haberci de bize haberler getirsin.
2: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
2: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay, çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
2: Bir şişe.
4: Şişe mi?
2: Evet. İçinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
5: Korsan filmlerindeki gibi mi?
2: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
2: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
5: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğerine de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
3: Bilmiyorum.
2: Bir de ben bakayım. Ah.
3: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
2: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
3: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
1: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
2: Yetkililere haber verebiliriz.
1: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
4: Haberci!
3: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
1: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
3: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. Doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.

0: kardan adam değildi. Sendin.
1: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
0: Zaten çok da korkmadım.
2: Tabii.
3: Mert abi dikkatlisin.
4: Bu çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır, kayıyoruz.
5: Taş. Yanıldık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
7: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
7: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.

0: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Su tutun dostum.
2: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem yem yem yem.
4: Temtem. Hey, uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
3: Yem yem yem yem.
1: Aç! Başardık!

0: ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan
2: biziz.
3: Biz kazandık bence.
4: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok.
2: Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

hemen hızlanıyorum.

0: Beyaz saç. İşte şu bulut, şu aslana benziyor.
1: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
0: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak, iyi. Tavuk budu gibi duruyor.
2: Aa, saçım.
1: Ne oldu, ne oldu?
0: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
1: Bakayım. Oo, arkadaşım. Bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
0: Ne? Sakız mı?
1: Aa, dur, kımıldama, dur.
0: Aa, saçım.
1: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
0: Profesöre soralım, hadi.
3: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
0: Profesör! Profesör!
1: Acil yardımına ihtiyacımız var.
3: Saçın?
0: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
3: Nasıl sakız yapıştı?
0: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
3: Biri yere sakız mı atmış?
1: Oo, olamaz, dün.
0: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
1: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
0: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
3: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
1: Benim hatam. Çok özür dilerim.
0: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
3: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
0: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
3: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
0: Oh, çok rahatlatıcı.
3: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
1: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
0: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
1: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
0: Sor bir daha istersen Yaman.
1: Yo, tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
3: Yaman, yardımına ihtiyacım var.
1: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
0: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
3: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
0: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
4: Arıza onarıldı.
1: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
3: Bu kez... Civan, iyi misin?
0: Şey, nasıl söylesem bilmem ki.
1: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
0: Çıktı. Merak etme.
1: Bir görelim. Merak ediyorum. Hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
3: Kırmızı düğme.

0: şey mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
1: Yaman, sana profesörü tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
2: Amanın

0: Simülasyonumuz hazır.
1: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
2: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
1: Saç köklerine.
3: Yaşasın.
4: Kaşif.
3: Başlıyor yeni kaşif.
1: İşte saçların arasındayız.
2: Sanki saç ormanında geziyoruz.
5: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
1: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
2: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
1: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
5: Ağaçların da kökü var saçlarında.
1: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
2: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
1: İlahi aman! Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
5: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
1: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
2: Hey maşallah!

0: Artık bitti. Çık bakalım Civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor Civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sen de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kara gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok.
2: Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıca işte.
2: Tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
2: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
1: Yapar değil mi?
0: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
2: Aşk olsun.
1: Koşun, yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Hadi kızım gelin gelin.
3: Barış, hayrola, nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
3: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
0: Hayrola, ne oldu?
3: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
1: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
4: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
4: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Şey, önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Şey, peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince, yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim. Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yoo. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
4: Arkadaşlar,
0: sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: Tamam. İlk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.
0: Şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği sehpanın üstü vardı.

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: oluyor arkadaşlar. Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmet?

0: böyle sonuçlandı. Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
1: Tamam arkadaşlar, bırakın artık, neyse gör.
0: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama.
1: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
0: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tuna, hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem, inşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım. Bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin, Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.
1: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
2: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte. Hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
2: Unutmayın. Sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
2: İşte bu. Harika bir fikir. Güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım.
0: Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
2: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsak ben kamerayı açıyorum.
1: Hazırız.
2: Aç bakalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok.
1: Çünkü hasta.
0: Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet. Bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu?
1: Yok,
0: hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bak. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.
1: Gerçekten çok kolaymış.
0: Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
2: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle.
1: Anladım. Ben de yaparım.
2: Ben de. İşte oldu.
1: Seninki biraz büyük olmuş baba.
2: Benim elim daha büyük de ondan.
1: Ben de büyük yapacağım.
2: En büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
2: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
1: Tabii ki ben.
0: Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
2: Başardık.
1: Ne güzel kokuyor.
0: Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Harika oldu.
1: Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
4: Kurabiye.
3: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne.
1: En çok ben yaptım.
2: Sana getirecektik ama...
3: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
1: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
3: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
3: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
2: Bir tane dene bakalım.
1: Anne dur.

0: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
1: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
0: Gerçekten mi?
2: İçine bir malzeme daha ekledik.
0: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
1: Sevgimizi.
0: Canlarım.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Lanet çocukta. Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: kız arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Tahsin amcanın ayağındaki ne? Takunya. İlk defa görüyorum.
3: Bu kaybolan üçüncü ayakkabı oldu çocuklar. Bu zamana kadar hiç başımıza böyle bir iş gelmemişti.
0: Bu gidişle elimizde takunya da kalmayacak hocam. Ayakkabısı kaybolana takunya veriyoruz.
3: Yok. Neyse ki giyip gidenler hep geri getiriyor.
0: Doğru, emanet sonuçta.
3: Aynen öyle Galip.
2: Bu takunyalar neden böyle odun gibi?
4: Odundan yapılıyor da ondan. Bak, sayemde bir şey daha öğrendin.
2: Sağ ol kardeşim. Gerçekten şaşkınım şu an. Tahtadan ayakkabı ha? Neden ama?
3: Kaymasın diye Salihciğim. Özellikle hamamlarda ayaklar kaymasın diye kullanılan takunyalar abdest alırken de kullanılıyordu eskiden. Şimdi çoğu yerde kullanılmıyor.
2: Mantıklı, tamam. Şimdi anladım.
4: Aferin kardeşime benim.
0: Takunya mevzusu aydınlandığına göre şimdi esas konuya dönelim. Nereye gidiyor bu ayakkabılar?
2: Kameraya bakalım hocam.
3: Baktım ama orayı tam gören bir kameramız yok maalesef. İlk işim oraya bir kamera taktırmak olacak. Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam hocam.
0: Kamerayı mı aldınız hocam?
3: Evet Galip.
0: En doğrusu hocam. Tedbirde Galip, dikkatli mülayim olmalıyız.
3: Aynen öyle Galip. Birazdan usta gelip takacak.
2: Elektrikçi Kasım abi mi hocam?
3: Yok, ona ulaşamadım ama başka bir usta ayarladım. Usta arıyor çocuklar. Alo, Fatih usta. Tamam, ben sizi alayım. Rica etsem konum bilgisi atar mısınız? Tamamdır, görüşmek üzere.
2: Ne olmuş hocam?
3: Ustamızın aracı yolda kalmış. Ben gidip alıp geleyim. Malzemeler size emanet.
0: Tamam hocam, gözünüz arkada kalmasın.
2: Emanete gözümüz gibi bakarız. Aa, başardım. Ben de kullandım.
0: Ne dedin Salih?
2: Demin fark ettiysen deyim kullandım. Hem de tam yerinde.
0: Maşallah kardeşime. O kadar kitap okuyoruz tabii, boşuna değil.
2: Gideyim de Selim'e anlatayım.
0: Efendim?
2: Gideyim de diyorum. Selim'e anlatayım.
0: Bir emanetimiz vardı ama.
2: Aa, ben onu tamamen unutmuşum. Bir söz verdim, tutarım tabii. Sağ ol hatırlattığın için.
0: Ne demek kardeşim, vazifemiz.
4: E hadi, ne bekliyorsunuz hala?
0: Ne vardı ki? Bisikletle turlayacaktık ya.
2: Doğru.
0: Ama biz şimdi gelemeyiz.
4: Neden?
2: Emanetin bekçisiyiz de ondan.
0: Aa, kamera gelmiş. Birazdan da usta gelecek. O zamana kadar bize emanet. Biz de sizinle bekleyelim o zaman. Belki bir faydamız dokunur.
3: Denemeleri de yaptık. Kameramız çalışıyor. Camimize ve cemaatimize hayırlı olsun.
5: Amin.
0: Şimdi onlar düşünsün hocam.
3: Bence de onlar düşünsün. Hiç olmaması gereken bir şey yaşadık ama çözeceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim çocuklar. Ustayı alıp gelene kadar kameraya gözünüz gibi baktığınız için.
2: Lafı bile olmaz hocam.
0: Emanet kutsaldır hocam.
3: Evet Galip, emanet kutsaldır. Bir de kutsal emanetler var, duydunuz mu hiç?
4: Hiç tanıdık gelmedi.
2: Kutsal emanetler, kutsal emanet. Yok, aklıma bir şey gelmiyor benim de.
0: Ben de hatırlayamadım hocam.
3: Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve arkadaşlarına ait eşyalara kutsal emanetler diyoruz çocuklar.
0: Peygamberimize ait eşyalar günümüze ulaşmış mı hocam?
3: Hepsi değil ama bir kısmı ulaşmış çocuklar. Şu an bize ulaşan 600'den fazla parça var müzede.
0: Görmeyi çok isterdim.
2: Ben de.
3: Görelim o zaman.
2: Ama nasıl hocam? Nerede bu emanetler?
3: Bizim topraklarımızda çocuklar. İstanbul'da.
0: Kulaklarıma inanamıyorum. Kutsal emanetler bize emanet yani. Öyle mi hocam?
3: Evet, işte bu. Galip çok önemli bir şey söyledi çocuklar. Kutsal emanetleri Allah bize emanet.

0: dedi.
1: İnanamıyorum hocam.
2: Neye?
1: Hem peygamberimizin eşyalarını görebileceğimize hem de bize emanet edildiğine.
0: Kutsal emanetler ta Yavuz Sultan Selim zamanından bu yana bize emanet çocuklar.
3: İyi bakmış mıyız hocam?
0: Gözümüz gibi, hamdolsun.
3: Çok güzel ya. Hem de çok havalı. Kutsal emanetlerin muhafızlarıymışız da haberimiz yokmuş.
4: Hocam kutsal emanetler tam olarak nerede bulunuyor?
0: Topkapı Sarayı'nda çocuklar.
1: Neler var hocam?
0: Peygamber Efendimizin hırkası, iki kılıcı, ayakkabısı, su içtiği tası, mektupları, sancağı, sakalı, hatta saçından bir tutam bile bize emanet çocuklar.
3: En kısa zamanda görmeye gitmeliyiz hocam.
0: İnşallah Galip. Ayarlayalım, hep birlikte gidelim.
5: Hey! Ben siz nereye gidiyorsunuz bakayım?
0: Sensiz olur mu hiç Cemile? Kutsal emanetleri görmeye Topkapı Sarayı'na.
5: Biz gittik hocam. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam.
0: Elindeki ne?
5: Çamuru ararken buldum hocam. Acaba bizim camiden kaybolan ayakkabılardan olabilir mi?
0: Bilmiyorum ama öğreniriz. Allah'ım sana şükür.
3: Ne oldu hocam? Neden şükrettiniz?
0: Eğer tahmin ettiğim gibi bir şey çıkarsa diye sevindim.
5: Yani?
0: Yanisi bizim ayakkabıları bir köpek almış olabilir çocuklar. Bu da bir insanın yapmadığı anlamına gelir ki benim için son derece güzel bir haber.
3: Çamur! Tabii ya. Hocam gerçekten bir insan almış olsa neden götürüp atsın? Demek ki Çamur Efendi ayakkabıları aldı kaçtı.
4: Çamurun ortada olmaması bu görüşü destekler hocam.
5: Durun bakalım. Önce suçu ispat etmelisiniz. Öyle hemen çamura yüklemek yok.
0: Yakında öğreniriz.
4: Bakın ben ne buldum?
5: Aa, benim bulduğumun diğer eşi.
0: Evet, aynı çift. Nerede buldun Ali?
4: Karşı kaldırımda bir köpek oynuyordu. Bıraktı gitti. Ben de aldım. Çamur! Yoo, çamur değil. Başka bir köpekti.
5: Ben dedim size değil mi? Çamur yapmaz öyle şeyler.
3: Ha, çok efendidir kendisi.
4: Darısı diğer ayakkabıların başına.
3: Darı mı? Darı ne?
4: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
1: Benim lafım ama neyse bu seferlik kullanabilirsin.
4: Sağ ol canım kardeşim.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
5: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
7: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
6: Oley!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.

0: yaşayanlar için açılan çukurun içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kangi ve Badem yok ortada.
5: Kangi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Mo, telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağı atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Ha? Ha? Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Şey, 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miau miau.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar, oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş! Çok geç kaldık, koş!
0: Koşuyorum Elif, elimden gelen bu kadar. Evet, Miço ve Miço yardımcısı balonu geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardın bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş.

0: Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
2: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh, iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin, oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine, oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş, bozuk kırık olanları başka sepete.
2: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
2: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
1: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
1: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
2: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
1: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
1: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
2: Evet, dostluk kazandı.
1: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketi.

0: Bu da rozetin.
1: Teşekkürler Sema abla.
2: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.
2: Çok çok güzel bir konu.
1: Macera ve eğlence dolu.
2: Herkes huzurlu ve de mutlu.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kaçtı.
1: Ama biz düşmekten kaçamadık.
0: Şuna bakın. Sıkı tutun. Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
1: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
0: Hadi ya.
1: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
0: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa otalarımız var. Doğru.
1: Hı-hı. Evet. Hadi çocuklar, geç kalmayın.
0: Geldim Temel amca. Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
0: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü? Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
1: Aynen öyle.
0: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
1: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
0: Oltam kırılmış. Geçmiş olsun.
1: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
0: Evet Temel amca. Elimi alınca fark ettim.
1: Nereye koymuştun ki?
0: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun? Ben bir yere koymadım. Nasıl yani? Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
1: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
0: İyi davranmak mı?
1: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız, değil mi?
0: Evet.
1: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
0: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
1: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
0: Yapabilir misin?
1: Allah'ın izniyle.
0: Yaşasın.
1: Hadi gel bakalım.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Heh, işte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: de côte.
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii, önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep!
3: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
4: Oo, hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
7: Çok dikkatsizsiniz bugün.
3: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
4: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
0: Ben de öyleyim.
1: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
4: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın Gümbele'ye sor.
1: O sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
6: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
7: Evet, kesinlikle öyle.
0: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
7: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
4: Ne gibi?
7: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
6: Uykusuzluk.
5: Stres.
2: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
4: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
3: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
6: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
3: Ama nasıl?
7: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
1: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni. Ben zeki. Yutmam bu numaraları. Tabii.
3: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: 믿지?
1: ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: görev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Of ya, biliyordum.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
2: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
2: Sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
2: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
1: Aç bakalım gözlerini.
2: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam kuçu kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum, kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
3: Maşallah, hafızan çok güçlü.
2: Değil mi baba?
3: Değil.
2: Niye?
3: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
2: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin!
6: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
2: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
0: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
1: Tamam. Önce tüm dikkatini etrafına bak.
0: Hazırım.
1: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
0: Sakladım anneciğim.
1: Açabilirsin gözlerini.
0: Bulabildin mi?
7: Evet abla, masanın üzerinden

0: 믿어 봐, 미선.
1: 아싼 토르는 벤.
0: 응. 마샬라 토르누마.
2: 응. Ben de oynamak istiyorum.
3: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Hı hı. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
2: Hazırım.
3: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
2: Yeşil.
0: Bravo.
3: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
2: Yoktu.
0: Hayır, kababanın üstünde sincap var.
2: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
3: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
2: Evet, karabanın altında duruyordu.
0: Bravo.
1: Aferin Yusuf.
0: Benim aslan torunum.
4: Peki ben? Ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
0: Sen de öylesin, sen de.
4: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
5: Ben de oynamak istiyorum anne.
3: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nene. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nene.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz.

0: Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
1: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
0: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı Debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
0: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
0: Evet baba. Durmak için frene, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
0: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
0: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
0: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
0: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
0: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
0: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
0: Baba, dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
0: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
0: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
0: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
0: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeriz Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: konuşalım. Eybili Tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hay Allah, iki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim ilim bilmektir yazıyor.
2: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
1: Evet.
2: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
1: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
3: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
1: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
3: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
1: Hayırdır amcacığım?
3: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
1: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
3: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
1: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
3: Ah, hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
1: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
4: Bileklerimize kadar değil mi baba?
1: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
4: Sağ elimle.
1: Şimdi de 3 kere burnuna.
4: Yine sağ elle.
1: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı mesedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni mesedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
4: Teşekkürler babacığım.
1: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
4: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
5: Ne yazıyor kızım?
4: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
5: Öyle mi?
4: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
5: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
4: Tamam usta.
1: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
5: Öğrenci öğretmenden.
4: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
5: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
1: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
5: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
4: Hay Allah! Niye olmuyor bu? Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene.
6: Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri.
4: Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana.
6: Ya sen de bana öğretir misin abla?
4: Elbette.
6: Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
4: Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes.

0: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
2: Ama abla elbise katlamak çok zor.
0: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
2: Niyeymiş o?
0: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
0: Ütünün ütüsü, katlamanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
0: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
0: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
0: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
0: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
0: Olmaz.
3: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
0: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil, icat için.
1: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
0: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.

0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın, bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yakaladım sizi.
2: Ne oldu oğlum?
1: Hiç olmadı anne. Tutku. Belki onu babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Abi bu iğrenç kokuyor.
4: Çok yoruldum.
3: Özlem.
1: Peygamberimize sarılacağım.
3: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
5: Macera.
1: Kadife çiçeği mi istiyorsun kızım sen?
4: Ben bulup getiririm merak etme.
5: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekmeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz.
2: Ka?

Çocuğun acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çöpleri birlikte atacağımız için çok heyecanlıyım.
1: Ne zaman istersen canımın içi.
0: Her zaman.
1: Geldik. Önce çöpümüzü atıyoruz. Şimdi sıra senin görevinde.
0: Göreve hazırım abi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya çok zevkli. Çangır çungur ediyorlar.
1: Çangır çungur ediyorlarsa görev başarıyla tamamlanmış demektir.
0: Yaşasın. Başardım. Beni de yanına aldığın için çok teşekkür ederim abi.
1: Rica ederim ama bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Evimizin bahçesinden sokağa çıktık, o kadar.
0: Bunda büyütecek çok şey var abi. Çünkü bahçeden çıkmak çok büyük.

0: bir şey.
1: Yok canım. Annemle pazara gidiyorsun. Babamla da bazen çarşıya gidiyorsunuz. Hem dedem de seni parka götürüyor. Hmm.
0: Ama ben seninle gezmek istiyorum. Seninle gezmek çok komikli ve gülmeli.
1: Peki o zaman. Komikli ve gülmeli bir geziye hazır ol.
0: Yaşasın. Gezmeye gidiyoruz. Aha. Yaşasın.
1: Önce hazırlık yapmalıyız. Yanımıza yiyecek bir şeyler alalım. Ve birer de hırka. Yolumuz uzun ve ormanın içi soğuk olabilir.
0: Ormana mı gidiyoruz?
1: Evet.
0: O zaman gezimiz komikli, gülmeli ve korkunçlu mu olacak?
1: Hayır Cemre. Orman sandığın gibi korkunç bir yer değil. Görünce anlayacaksın ve çok seveceksin.
0: Tamam. Orman korkunçlu bir yer değil yavrucuğum. Görünce sen de anlayacaksın.

0: باش تن میکنم. تمام göbekten sarı.
1: Baştan kara kuşun adı.
0: Aa, kuşların adı mı var? Biz neden bahçemizdeki kuşlara ad koymadık? Şitto olana tontiş demek isterdim. Şitto demem ama. Üzüler.
1: Ad derken tür adı. Bu kuşun türü baştan kara. Bizim bahçede beslediklerimizin türü güvercin. Ama sen yine de onlara ad verebilirsin.
0: Anlaştık. Su sesi geliyor abi. Yoksa yine mi fortumu açık unuttun? Bak bu defa annem kızmaz, bekçi Hurtazal kızar ha. Ormanı o koruyor.
1: Yok canımın içi.
0: Fortum değilmiş, derinmiş.
1: Sürekli eve bakıyorsun Cemre. Merak etme, kaybolmayız. Ben bu ormanı avcumun içi gibi biliyorum.
0: Sen avucunun içini çok iyi mi biliyorsun?
1: Bak, bu kayadan başlayarak dere sağımızda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Dönüşte de tam tersi yönünde olacağımız için dere solumuzda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Ve tekrar bu kayanın olduğu yere geri döneceğiz. Yani evimizi gördüğümüz yere.
0: O zaman bu kayanın adı da Evi Gören Kaya olsun.
1: Süper, Evi Gören Kaya. Harika bir isim.
0: Abi, rüya mı görüyorum?
1: Hayır, rüya değil.
0: Dönme dolap!
1: Dur, dur, dönme dolap değil o.
0: Bu dönme dolaba nasıl bineceğiz?
1: Ah oh Cemre, dönme dolap değil o. Değirmen, su değirmeni.
0: Su çok faydalı bir şey. Onu da eğlenmeye hakkı var.
1: Aha Cemre, çok komiksin ya, güldürdün beni.
0: Ya, o zaman benimle gezmek de çok komikli ve gülmeli.
1: Aynen öyle, canımın içi. Bence gemilerin de eğlenmeye hakkı var.
0: Hangi gemilerin? Bak yavrucuğum, ben de harikayım. Şimdi dereyi kolumuza aldık, eve doğru yürüyoruz. Korkmana hiç gerek yok. Çünkü Evi Gören Kaya bizi bekliyor. Kayaya geldiğimizde... Evi Gören Kaya! Oh, evimiz görünüyor abi. Kaybolmadık. Evimiz de kaybolmadı.
1: Elbette. Artık evimizi görebildiğimize göre bir teneffüsü hak etmedik mi?
0: Ah, ve de beslenmeyi.
1: Dere kenarında yemek yemeyi çok seviyorum. Suyun sesi çok dinlendirici.
0: Ben evden uzaklaşınca korktum. Sonra abim bana kayayı gösterdi. Kayadan evi görebildim ve korkmadım. Sonra dereyi yanımıza alıp yürüdük. Dönme dolaba geldik ama dönme dolap su içinmiş. Ve de gemiler içinmiş. Biz bilmedik. Gemileri

0: dedik ama yine de çok eğlendik. Sonra?
1: Bütün bunları kime anlatıyorsun Cemre? Yavrucun da yanımızdaydı, her şeyi gördü. Hadi kendini daha fazla yorma da yemeğini ye.
0: Unutmayayım diye tekrar ediyorum. Seninle gezmek çok güzel oldu. Abi hep hatırlamak istiyorum.
1: Madem hatırlamak istiyorsun, ben gezimizi yazarım senin için. İstediğin zaman da sana okurum.
0: Yazar mısın? Ben de resmini yaparım. Bitti. Gezi kitabımız hazır.
1: Ver bakalım. Beni nasıl çizdiğini çok merak ediyorum. Ha? Ama beni çizmemişsin.
0: Gezimizi sen anlatıyorsun abi. Yani burada konuşan sensin, gören de sensin. Sen yalnız beni görersin, kendini göremezsin.
1: Haklısın kardeşim.
2: Selamünaleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam dede.
2: Gezi defteri demek. Hı? Vay vay vay. Verin bir de ben bakayım.
1: Bugün Cemre'yi ormana gezmeye götürdüm dede. Değirmeni gösterdim.
0: Hiç korkmadım dede. Hı? Ve de çok eğlendim. Ve de çok güldüm.
2: Maşallah. Ne güzel bir gün geçirmişsiniz.
0: Anne. Cemre'nin maceralarını görmek ister misin? Anne. Ben çizdim. Hepsini ben çizdim.
2: Seyahatnameni de yazmaya başladığına göre Evliya Çelebi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun evlat.
1: Çok isterdim dede ama nasip kısmet.
2: Nasip kısmet ha? Evliya Çelebi'nin gördüğü rüyadan haberin var demek ki.
1: Hangi rüyadan? Evliya Çelebi mi görmüş?
2: Evet.
1: Rüyadan haberim yok dede ama çok merak ettim.
2: Gel bu defa seninle her şeyin başladığı o mekana gidelim. Hı hı.

0: Haliç'e geldik. Evliya Çelebi seyahatlerine buradan mı başlamış?
1: Hayır evlat. Seyahate çıkma fikri bu camide doğmuş.
0: Öyle mi?
1: Evliya Çelebi eskilerin deyimiyle beynen nevm vel yakaza, yani uykuyla uyanıklık arasında kendisini bu camide Peygamber Efendimizin karşısında bulmuş. Ve Peygamberimizden şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyeceğine seyahat ya Resulallah diyerek seyahat istemiş dili sürçerek.
0: Vay çok ilginç. Ne olmuş peki sonra?
1: Anlattığına göre Peygamber Efendimiz de onun bu dile için Allah'a dua etmiş ve Evliya Çelebi bu hadise üzerine yollara düşmüş.
0: Ya ne güzel bir rüya. Ben de Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek isterdim.
1: Görürsün evlat. Sen niyetini tut, gerisi Allah'ın takdiri. Ahi Çelebi Camii, Yemişçi iskelesine yakın olduğu için Yemişçiler Camii olarak da adlandırılır. Bu şirin cami, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in doktoru olan Ahi Mehmet Çelebi tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Rüyada bile olsa bu cami Peygamber Efendimiz'i misafir etmiş. Az önce fark etmemiştim. Cami şimdi gözüme daha güzel görünüyor.
1: Hay yaşa! Ecdat da bu camiye pek kıymet vermiş evlat. Bakalım bunun göstergesi olan ilginç bir özelliği fark edebilecek misin?
0: İlginç özellik demek. Çok merak ettim dede. Vitraylı camlar. Çok güzel.
1: Evet ama bu camlar yalnızca bu camiye özgü değil.
0: Doğru. Peygamber Efendimizin ve halifelerimizin adlarının yazıldığı levhalardan da görmüştük. Burası mihraba benziyor ama daha küçük.
1: Aferin evlat. Dikkatin fevkalade. Rüya dahi olsa Peygamber Efendimiz bu mihrapta namaz kıldırmış. Ecdat hayaline bile kıymet verdiği Resulullah'ın hürmetine onun kıldırdığı mihrapta namaz kıldırmayı uygun görmeyip imam için ayrıca bir mihrap yapmışlar.
0: Ya ne kadar zarif insanlar.
1: Öyle. Allah kabul etsin evlat.
0: Amin dede, amin. Şimdi dede, biri bana dese ki Peygamber Efendimiz'i rüyanda göreceksin, ben heyecandan uyuyamam ki.
1: İlahi çocuk.
0: Öyle ama dede.
1: Sen niyetini tut, gerisine karışma.
0: Tuttum dede, hem de sımsıkı tuttum.
1: Hay Allah.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zübi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zübi ile göz göze gelmiş. Zübi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sebzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?
1: Zavallı Zemzem, yemek onu çok yormuş. İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.
0: Baba, suyun üzerinde dev gibi değirmenler var.
1: O değirmenler tarihi eser oğlum. Yüzyıllardır aynı yerde dönüp duruyor.
0: Değirmenlerin yanına gidelim mi baba? Lütfen.
1: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
0: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur. Ha?
1: Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
0: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
0: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
0: Oh baba, iyi ki yetiştin.
1: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim. Var olasın.
1: Eyvallah.
0: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
0: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
0: Sorun ne Haşim amca?
3: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde un öğütüp ekmek yapıyordum.
1: İşin aksadı desene.
3: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
0: 100 mü? Çok fazlaymış.
1: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
0: Peki ya edemezsek?
1: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
2: Müthiş bir fikir.
0: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
1: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik.

0: O da nesi? Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah, dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
1: Baba, biz un işini hallettik.
0: Çok güzel bir haber oğlum.
1: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
0: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
2: Geldik, geldik Abdullah Usta.
1: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
2: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
2: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
1: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
1: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
2: Hadi ama kedicik. Bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
1: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
2: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
0: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
2: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
0: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
1: Baba, iyi misin?
2: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
1: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
0: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Severek yaptık.
0: Karnınız acıktı mı?
1: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
0: Afiyet şifa olsun.

0: olsun.
1: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
2: Evet, o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
3: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
1: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
2: Ne yapalım yani? Zemzem'e de mi un dökelim?
1: Deneyebiliriz bence.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz

0: Bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevimir mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevimir mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöpler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı, sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve dönünce sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş batıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
0: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
1: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
0: Neden?
1: Çünkü emin olmadığı ve gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
0: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
1: Hiçbir şey için geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
0: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?
1: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca tekir için de bir ziyafet sofrası hazırladı.
0: Bu sofrada neler vardı?
1: Tabii ki tekirin en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
2: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu.

0: abiye ne oldu? Baksanıza, abiye çarpmış galiba. Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
3: Sen bize öğretir misin Ali abi?
1: Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
4: Lütfen.
1: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamın aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornete bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.

0: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
2: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
2: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git.

0: İşte, imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Ha? Hayırdır inşallah.
1: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
0: Bitirdim Arif Baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ha? Ha? Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
2: Aa, üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
0: Ha? Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: Bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

0: Tamam tamam. Sen kazandın tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Ah, hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın?
2: Hay Allah!

0: Bilgili Naci çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

0: olsun kardeşim.
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet. Hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani

0: şifreleyeceğiz yazıyı.
1: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak. Ben gidiyorum.
0: Eminim şifremi çözemezsin.
1: Tamam be, şifrele bakalım.
0: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
1: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
0: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da oradanım yazmıyor Emin.
1: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
0: Ha?
1: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
0: Ne geldi?
1: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
0: Çok iyi ya.
1: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
0: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar. Harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
1: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
0: O iş bende.
1: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
0: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
1: Emin misin?
0: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
1: Aman karıştırma.
0: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
1: Yok ya, estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar, uyarmak fayda verir diye.
0: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın ama merak etme. O iş bende.
1: Peki, öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
0: Nereden anladın Fatma abla?
1: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
1: Neyse, madem herkes biliyor hemen konuya girelim.
0: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
3: Şifreli
2: mektup mu?
1: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
0: Leblebi.
3: Leblebi mi?
1: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
1: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler, yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık.

0: Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
1: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
0: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
2: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
0: Hadi ya. Kimin?
2: Hakkı babanın.
0: Benim mektup kimde o zaman?
1: Ben de. Al bakalım.
0: Karma karışık olmuş ortalık.
1: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
2: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
0: Doğru.
1: Hadi bakalım. Gelsin birer demli çay.
0: Zehra! Çaylar 3 oldu.
2: Kaçtı ki?
0: 0.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din?
4: O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
3: Aa, süper! Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
4: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
3: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma.
1: İşte şifre bu Harun. Sevgi.

0: merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.

0: ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
1: Allah korusun ama evet.
0: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
1: Sanki seninki olur.
0: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
0: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
1: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
0: Ya bir daha aynı şey olursa?
1: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
0: Doğru.
1: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
0: Tamam.
3: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: ゼボリン。
1: Neden ki?
2: Ne var ki? Kurdelenin altından geçeriz.
3: Dur dostum, tabelaya bak. Burası Kaplumbağa Hanım'ın seçtiği yer.
4: O ne demek?
3: Bakın kayaların dibine.
5: Bunlar yumurta.
3: Evet, Kaplumbağa Hanım bazı dönemlerde kayaların diplerine yumurtluyor. Kimse yumurtalarına zarar vermesin diye de böyle kurdeleyle iz bırakıyor.
6: Güçlü. Bunları nasıl öğrendin?
3: Bir gün böyle kırmızı bir kurdele gördüm. Meraklandım. Sonra yumurtaları fark ettim. Her gün okula giderken yumurtalara da baktım. Ama bir gün yumurtalar yerinde yoktu.
5: Aa, ne olmuştu onlara?
3: Yavru kaplumbağalar yumurtalarından çıkmıştı. Hepsi anneleriyle yüzerek yanımdan geçtiler. Böyle.

0: görünce bu kırmızı kurdelenin anlamını öğrendim.
1: Çok güzel. Gözlem yaparak bilgi edinmişsin İncim.
2: Gözlem yapmak ne demek ki?
1: Gözlem yapmak, çevremizdeki olayları ve nedenlerini incelemektir. Hem sadece çevremizi değil, arkadaşlarımızı, diğer canlıları da gözlemleriz. Onların davranışlarını öğreniriz.
2: Biraz karışık geldi bana.
1: Hadi incilerim, o zaman gözlemleme oyunu oynamaya gidiyoruz.
3: Evet.
1: Gözlemleme oyunu oynamaya hazır mısınız?
3: Evet.
1: O zaman Kıpır, geç bakalım ortaya.
2: Yaşasın! Önce ben!
1: Kıpır, şimdi gözlemlediğin bir arkadaşının bizlere taklidini yap bakalım. Ama lütfen adını söyleme.
4: Kıpır dayanamaz ki, hemen söyler.
2: Aa, hiç de söylemem. Başlıyorum. Oy, bir ses duydum. Ne sesiydi o? Oh, sadece dalgaların sesiymiş.
4: ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum.
3: Sensin sen.
4: Aa, evet, benim ben.
2: O kadar güçlüyüm ki şu halteri bir yukarı bir aşağı. En güçlü benim. Lila, o halteri kaldırabiliyorsun. Bu nasıl olur? Bu balondan bir haltermiş. Oo, şu kocaman taşı nasıl kaldırdığıma bakın.
0: Lila, o taş minicik. Dur bak göstereyim. Bak ne kadar güçlüyüm.
1: Güçlü. Sence Lila kimi gözlemlemiş de onun hareketlerini yapıyor?
0: Bu ben.
5: Biraz kuyruk bal oynayayım. Oo, dondurma sırası var.
2: En önce ben. Sütlaç çok sabırsız birini tarif ediyor. Bir de epey hareketli. Kıpır kıpır. Ben böyle birini tanıyorum.
5: En hızlı da ben yüzerim.
1: Epey de iddialı. Kim ki acaba?
2: Sütlaç, en hızlı ben yüzerim bir kere. Kimi tarif ediyorsan yanlış yapıyorsun.
5: Hala anlamadın mı?
2: Aa, bu benim. Kıpır kıpır.
4: İncilerim. Her zaman kibar olmalısınız. Bu bir akıntı. Dikkat edin incilerim.
6: Bu kadar sevecen ve incilerini koruyan kim olabilir?
1: Ah.
3: Öğrettim.
1: Çok tatlısınız incilerim.
7: Bu ne güzel bir oyun böyle. Biz de eşlik edelim mi sizlere?
6: Vay! Şair gibi konuştun dostum ha?
1: Elbette. Hadi bize katılın. Gözlemleme oynuyoruz.
7: Ben hemen gözlemlediğim birini size taklit edeyim.

İşte incilerim. Gözlem sayesinde birbirinizin davranışlarını, olaylara karşı tepkilerini nasıl da öğrenmişsiniz. Şimdi çevrenizi de daha iyi gözlemleyin. Bakalım neler öğreneceksiniz.

0: Otorap çerçevesi.
1: Çerçeve süsleme ödevinizi. Ne güzel yapmışsınız incilerim.
2: Ben çerçevemi renkli boyalarla boyadım. En yakışıklı fotoğrafımı da içine koydum. Ben de çerçevem için dün renkli inciler topladım. Ne de güzel oldu, değil mi?
3: Evet. Çok güzel görünüyor.
4: Ben Kıpır Lila, güçlü ve öğretmenimiz.

0: kişi eksik. Sütlaç incim, senin çerçeven nerede?
1: Şey, öğretmenim, benim bir problemim var.
0: Olabilir incim. Bize de söylersen belki bir çözüm buluruz.
2: Sorunları biz çok iyi çözeriz Sütlaç. Anlat hadi.
1: Ben çerçevemi süslemeyi unuttum.
0: Çok güzel bir fotoğraf. İncilerim, size güveniyorum. Sütlacın problemini çözmesine yardımcı olur musunuz?
3: Evet!
2: Süslemek için yapıştırıcımız var.
1: Keşke incilerimden yanımda getirseydim. Onlarla süsleyebilirdik.
4: Benim de evde mercanlarım vardı. Ama yanımda yok ki.
5: Yanımızda çerçeveyi süsleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
1: Peki ne yapacağız? Belki de vazgeçmeliyiz. Böyle olsun benimki de.
4: Böyle de olur ama hemen vazgeçemeyiz. Biraz düşünürsek problemi çözebiliriz.
2: Yanımızda yok belki ama... Taşlar!
3: Taşlar mı?
1: Kıpır, sadece renksiz taşlarla mı süsleyeceğiz? Böyle olmaz ki.
2: Renksiz taşlar.
4: Boyarız.
1: Ay, en çok pembe rengi severim. Bu çok güzel bir fikir.
2: Çok güzel oldu ama biraz daha süsleyebiliriz.
1: Çiçekler. Hem de gerçek çiçekler.
5: Papatyalar çok güzel olur.
6: Hı?

0: İşte oldu incim. Çok güzel süslemişsiniz.
1: Yanımızda sadece yapıştırıcı ve boya vardı.
2: Sütlaç, unutma. Düşündüğümüzde her soruna bir çözüm bulabiliriz. Evet, sıradaki sorun gelsin. Düşünüp halledeceğim. O zaman bahçede arabamla oynayabilir miyiz öğretmenim?
0: Elbette Kıpır.

0: Olamaz! Arabam çalışmıyor. Bozuldu sanırım.
1: Telaşlanma Kıpır. Hemen bakalım.
2: Pil koymadan nasıl çalışsın Kıpır?
0: Sadece pili yokmuş. Problem çözüldü.
3: İncilerim, bazen karşımıza büyük veya küçük sorunlar çıkabilir. Düşündüğümüzde sorunu çözebilecek bir yol mutlaka buluruz.
4: Bir problem çıkarsa karşına, biraz düşün çözümü hemen arkasında.
0: Oyuncağım çalışmıyor, ne yapmalı? Belki tamir ederiz, bir bakmalı. Sadece pili yokmuş halbuki. Taktım pili, çözdüm.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bera.
1: Eskileri aldık, yenileri yaptık. Kuşların cik cik diye neşeyle öttüğü, arıların vızıldadığı, çocukların cıvıltılarının yükseldiği güzel bir gündü. Evin içinde yakalamaca oynayarak koşturan Ayla ve Bera, annelerini görünce şaşırmıştı. Annelerinin etrafında giysiler, örtüler, kutular, bir sürü eşya vardı. Anne, eskiyen, kullanılmayan kıyafetleri ve eşyaları çıkarmış ayıklıyordu. Annelerinin bu kadar eşya içinde uğraşını gören Ayla ve Bera meraklanmıştı.
2: Anneciğim, neden çıkardın bu kıyafetleri, bu eşyaları?
1: Diye sordu Ayla. Anne çocuklarına yaptığı işi güzelce anlattı. Eskiyen ve artık kullanılmayan kıyafetleri ayrı bir kutuya koyuyordu. Bera'nın gözü bir tişörte takılmıştı.
3: Aa, bu benim tişörtüm. Eskiden onu çok giyiyordum. Onu da mı ayırıyorsun anne?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tişörtü eline aldı ve Bera'ya doğru tuttu. Tişört Bera için bayağı küçük görünüyordu. Artık onu giyemezdi. Peki ne olacaktı bu küçük tişörte? Tişört hala yeni ve güzeldi. Bu yüzden annesi bu tişörtü başka çocuklara verecekti.

0: yastık kılıfları. Ne kadar çok eski eşya vardı. Bera iyice meraklanmıştı. Bunların hepsini başka küçük çocuklara mı vereceklerdi? Elbette hepsini vermeyeceklerdi. Annesi hemen anlattı. Ayla ve Bera için küçülen temiz giysileri başka çocuklara vereceklerdi. Ama eskiyen eşyaları yeni eşyalara dönüştürecekti. Mesela bazı yıpranmış tişörtler mutfak bezine, bazı pantolonlar pazar çantasına dönüştürülecekti. Hiçbir şeye dönüşemeyenler de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutularına bırakılacaktı. Ayla, dönüştürülmek için ayrılan eski giysilere dikkatlice baktı.
1: Anneciğim, bu eteğin rengi çok güzelmiş. Bundan çok güzel bebek giysileri olur. Bunu alabilir miyim?
0: Diye merakla sordu Ayla. Annesi bu fikri çok sevmişti. Eski giysinin bu şekilde değerlendirilmesi çok iyi olacaktı. Hemen eteği kızına verdi. Bera da bu eteğin kumaşından bir parça istiyordu.
2: Abla, bana da bu eteğin kumaşından bir parça verebilir misin? Arabalarıma garaj yapacağım da.
0: Diye merakla sordu Bera. Ayla neşeyle kabul etti. Kumaşın yarısını ona verecekti. Çocuklar yapacakları işin heyecanıyla hızla odalarına koştular. Ayla önce eteği bir tarafından kesip büyük bir kumaş haline getirdi. Şimdi kardeşine de vermek için iki eşit parça yaparak bölmek istiyordu. Bunun için kumaşı ölçmeleri gerekiyordu. Hemen cetvelle ölçmeye çalıştılar. Ama ellerindeki cetvel kumaşı ölçmek için yeterince büyük değildi. Başka bir alete ihtiyaçları vardı. Ama neye? Aslında Ayla bu aletin ismini biliyordu. İhtiyaçları olan şey bir mezuraydı. İşte bir mezura. Ayla hemen mezurayla kumaşı iyice ölçtü. Sonra onu dikkatlice iki eşit parçaya böldü. Artık Bera'nın da kumaşı vardı. İki küçük kardeş eski kumaştan yeni eşyalar yapmak için çalışmaya başladılar.

önce üzerlerinde düşündüler. Birbirlerinden fikirler aldılar. Sonra kestiler, biçtiler ve diktiler. Ayla ve Bera epey uğraşmış, çok emek vermişti. Sonunda ikisi de eski kumaşı bambaşka yeni eşyalara dönüştürmüştü. Ayla oyuncak bebeğine pijama takımı dikmişti. Tabii dikiş kısmında annesinden yardım almıştı. Bera oyuncak arabaları için üstü kapalı bir garaj yapmıştı. Böylece arabalarını yağmurdan, rüzgardan ve güneşten koruyabilecekti. Tüm oyuncak arabalarını bu garajın altına sırayla dizdi. Ayla ve Bera oyuncaklarıyla oynarken bazılarının kırık ve çok eski olduklarını fark ettiler. Hatta hangi oyuncağa ait olduğu belli olmayan oyuncak parçaları bile vardı. Bir araba kapısı, sahipsiz tekerlekler, kırık bir bebek. Peki ya bu oyuncaklar ne olacaktı? Kullanması için başka çocuklara da verilemezdi. Çünkü çok eski ve kırık parçalardı. Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi.

geldi. Neden eski oyuncaklardan yeni oyuncaklar yapmıyorlardı? Mesela oyuncak kapıyı eski oyun kutusuna yapıştırıp bir ev yapabilirlerdi. Ya da bambaşka şeyler. Eski eşyaları değerlendirmek, yeni oyuncaklar yapmak için harika bir fırsattı. Bera çok heyecanlandı. Arabaların kopan tekerlekleri, eski kutuların kapakları, tükenmiş kalemler, oyuncak parçaları. Bunlardan bir uzay mekiği yapabilirlerdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Önce parçaları bir araya getirip nasıl göründüğüne baktılar. Biraz düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ayla, mekiğin güzel görünmesi için bunları birbirlerine yapıştırmaları gerekiyordu. Bir yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir yapıştırıcı. Parçaları özenle birbirlerine yapıştırdılar. Sonra kurumasını beklediler. İşte uzay mekikleri hazırdı. Çok güzel bir oyuncak olmuştu. Ayla ve Bera, mekiğin üzerine küçük bir oyuncak bebek koyup onu Ay'a gönderdiler. Ay'dan sonra Mars'a gidip küçücük görünen dünyayı izlediler. Hayal dünyalarında diyardan diyara, oyundan oyuna koşup durdular. Zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamadılar. Sonunda akşam yemeği zamanı gelmişti. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkayıp hemen sofraya koştular. Mercimek çorbası, taze fasulye ve pilav, Ayla ve Bera'nın en sevdiği yemeklerdi. Tüm aile afiyetle akşam yemeğini yedi. Tabaklarındaki tüm yemekleri yiyip karınlarını iyice doyuran Ayla ve Bera, odalarına koşup eski eşyalardan yaptıkları yeni oyuncaklarını aldılar. Anne ve babalarına neşeyle gösterdiler. Ne güzel oyuncaklar yapmıştı Ayla ve Bera böyle. Eski eşyaları çok güzel değerlendirmişlerdi. Anne ve baba çocuklarıyla gurur duydu. En küçük parçanın bile kıymetini bilen akıllı evlatları olduğu için çok mutlulardı. Gece olunca yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlamış, uyku vakti gelmiş çatmıştı. Ayla ve Bera da dişlerini fırçalayarak odalarına geldi. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Eski eşyaları, eski oyuncakları değerlendirerek yepyeni eşyalar yapmışlardı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Eski eşyaları ayırdık, temizlerini paylaştık. Diğerlerini aldık, yepyeni eşyalar yaptık. Yeni giysiler diktik bebeklere, garajlar yaptık oyuncak arabalara. Uzay mekikleri, robotlar, neler neler, hepsi yepyeni ama malzemeleri eski. Bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman da aman, el yüz yıkamak ne muazzam, oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz, yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak.
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay uy ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacı Cavcav. Şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi. E'si gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel hadi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümekte ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamın aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: 1.
2: Sabun.
0: Sen miydin?
2: Of. Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın Sabun'du değil mi?
2: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
2: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
0: Evet.
2: O zaman sen haklısın demektir.
0: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
2: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
0: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
2: Varalım bakalım.
0: Yahu dur desene.
2: Dur.
0: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
2: Çarpmadan önce dur.
0: Hasbinallah. Neyse Gir koluma. Sabun. Aman sabun. Dikkat et.
2: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
0: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
2: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
0: Sabun! Ah, uy. Bir daha çarparsam...
2: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
0: Göreceğiz.
1: Hay hak.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse acaba. Böylece karşıdan birinin geldiğini anladı.
1: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
0: Hala aynı acaba. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
1: Nasıl yani?
0: Sabun.
2: Tamam tamam özür dilerim.
0: Evet. Anda tuzsuz.
2: O da gelmeden önce ses verdi.
1: Sesi de gör maşallah.
0: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
0: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
1: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
1: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
0: Aman ne destek.
2: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
1: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım. Buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
2: Bu kez benim suçum değil.
0: Tamam tamam. Benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
2: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
0: Eyvah.

0: Eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
1: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
2: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
0: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
1: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
0: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözün kapalı.
2: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
0: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
1: İkisine de tek tek bakarsın.
0: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
1: Elinle yoklarsın o zaman.
0: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
2: Para nerede o zaman?
1: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
0: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz. Hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
1: Bunu sen istedin.
2: Neyi istedi?
0: Çok eğlenceli.
2: Durun. Yetişemiyorum. Bekleyin.
1: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
0: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
2: Ama nasıl iyileşeceksin?
0: İyileşmesem de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi Tuzsuz? Götürürsün değil mi? He? Götürürsün.
1: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
0: O da doğru.
2: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
0: Ne anlamaz şeysin sen Hacıvat? Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma Tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
1: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
0: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
2: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
0: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
1: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
0: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz. Bağırır mıydım?
2: Sence?
0: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
1: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
0: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
2: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
1: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
0: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... Gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
1: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
0: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Çelebi.
3: Ne yapıyorsun azizim?
0: Ölçüyorum.
3: Neyi?
0: Evin alanını.
3: İyi de burada ev yok ki.
0: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
3: Ev mi yapacaksın buraya?
0: Öyle düşünüyorum.
3: Kendi evinden memnun değil misin?
0: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
3: İlginç.
0: Neden?
3: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
0: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
3: Bilmem.
0: Aman Çelebi Efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
3: Olur söylemem.
0: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı? Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
3: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
3: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
3: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım. tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
3: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
3: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
3: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
3: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
3: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
3: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
8: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
0: Evet!
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.
1: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor. Bir daha deneyelim.
0: Hadi at.
1: Bir daha. İşte bu.
0: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok.
3: Havada karada yeneriz onları.
2: İşte bu be.
1: Hey! Aferin çocuklar. Gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
6: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet.

0: Şakir, senin favorin hangisi?
1: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
0: Onu demiyorum. Hangi takım?
1: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
0: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
2: Dayım abi, ne işin var orada?
3: Antrenörüm ben.
2: Nasıl ya? Ben niye değilim?
4: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu.
0: Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
5: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
4: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
0: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
1: Ne? Namaza mı çağırıyor?
0: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
1: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
5: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
7: Şimşek gibi oynuyorlar.
2: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
7: Neymiş o?
2: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
4: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
5: Hadi gol!
4: Kalede! İnanılmaz bir gol!
8: İşte bu!
5: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
7: Olsun, öndeyiz işte.
9: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
4: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
5: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak.
4: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol.
5: Yine kaybedeceğiz.
7: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
4: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
4: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
10: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
5: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
7: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
5: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
7: Niye ki?
5: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de, ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum. Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çik çik diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne olur ki bu?
4: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsidir.
2: Hamsi mi?
4: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafeste ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
4: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacasıdır da.

0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
2: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
2: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
2: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
0: Dolap.
2: Değil.
0: Limon. Atma Kazım, ne alakası var?
3: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
2: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fiçücük turşu koydum pembe sandık.
2: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
1: Buldum hoca.
2: He?
1: Cevap pirasadır.
2: Pırasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Gazan?
2: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
2: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
1: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
2: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
1: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: kitapta bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değil, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan ordu öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu. Fıçı. Bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ederim. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?

0: ne dedim ben?
1: Dur şu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da gemi dur.
2: Evet doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: Yakaladım sizi.
1: Ne oldu oğlum?
0: Bir şey olmadı anne.
2: Tutku.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.
0: Çok yoruldum.
2: Özlem.
0: Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Macera.
0: Halife şey mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
3: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: O da abla yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
1: 1, 2, 3.
0: Hadi yine artık.
3: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğin.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. Ha? 2 börek daha. Ha? Yumurtadan biraz daha.
3: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba? Hı.
3: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
3: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
3: Çok iyi.
1: Ben de. Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
3: Aferin kızıma.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
0: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
1: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
0: Ben.
1: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
0: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum. Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
1: Ama demin...
0: Baba.
2: Efendim?
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
2: Ne dedin anlamadım.
0: Anne.
1: Efendim canım?
0: Ben 2 tane 5 miyim?
1: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece 1'mişim. Of! Ne zaman bu kadar olacağım ben?
3: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
3: Gel tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem. Küçük olduğun için düşebilirsin.
4: Ben küçük değilim. Küçüksün.
0: Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
3: Omzuma geliyorsun, bak demiştim. Küçüksün işte.
0: Senin kaç?
3: Boyun mu?
0: Evet. Zürafan kaç?
3: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
3: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
1: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
1: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
1: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
1: Hani var ya canım. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
1: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
1: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne.
1: Yavrum.
3: Baba.
2: Kızım.
3: Baba sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
3: Ben biliyorum.
2: Neymiş söyle bakalım.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
0: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
3: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
1: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var. Süt yok mu?

0: Eren? Benim korkma oğlum.
1: Bardağım düştü. Süt de boşa gitti.
0: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
0: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
0: Allah Allah, bu yemeği içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
0: Hayır olsun bakalım, ne çıkacak?
1: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
2: Çabuk uyusun o zaman.
1: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
2: Tamam.
1: Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
2: Tamam, uyudu bile, kalksın.
1: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
2: Of.

0: Şimdi?
1: Yahu maçka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annem izin çalıyor.
0: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
1: Aa.

0: Ha, şimdi anlaşıldı.
1: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
2: Ama süt içince uzar da anne.
0: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
3: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
2: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
3: Ah, bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
2: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
1: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın, iyi dinleyin.

0: ところ。
1: なんで。
0: Huh?

0: امانت؟
1: Gıcık gıcık.

0: ma he hop ben o ne oldu
1: krem güneş
0: ha gazlı

0: 응응응 엄마
1: 어? 응 길라
0: 어?
1: 뭐?
0: 이남 어?
1: 응응응쓸쓸쓸쓸남남남 싫어 그럼
0: 가고 잘담
1: 아하
0: 말 숲
1: 말
0: 숲 아

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır, hala bir tuhaflık var.
0: Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor.

0: İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
2: Göz göz, neredesin?
3: Hey.
2: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
3: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
2: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
3: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
4: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
3: Temtem, dön.
2: Tam isabet.
3: Bu nedir?
4: Yumurtalı köstebek.
2: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
5: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
6: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
5: Bakın bir ayak izi daha var.
6: Bu ayak izi kime ait acaba?
5: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
1: Keşke. Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
2: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
3: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
2: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
3: Kaç kaç. Kaç.
2: Ne var buna bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
5: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
6: O zaman kim?
2: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
3: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
2: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
6: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
5: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
6: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
5: Buz tutmuş.
1: Hadi şurada ona yetişmeliyiz.
2: Hop hop hop.
3: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
3: Hayır dostum, hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
3: Bolca da gagalandık.

0: Haklısın. Şu. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yere işaret ediyor. Biri Temtem, diğeri de Ozan.
5: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
5: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
5: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri Gıtgıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
5: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
4: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ha? İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
4: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
1: Memnuniyetle.
4: Dumana girme.
1: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Sen de gel bakalım. Hah, yakaladım seni. Hadi bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla, çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
0: Tam 2 tane.
2: Yürü mü abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım, ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama. Sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
2: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
2: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
2: Anlaştık.
1: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
2: Yaşasın, bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
0: Dikkat et, her yerini ıslatma.
2: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskı oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
2: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
0: Dikkat et.

0: şeyim yok.
1: Emin misin?
2: Hı hı.
0: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
4: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
0: Bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
0: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
0: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
0: Bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
0: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
0: Ne?
3: Limonata.
5: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
0: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok, iki sürahi.
5: O kadar limon toplamadık ki.
0: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
5: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
0: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzeme ile az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız. Hı hı. İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm.
0: Bak. Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım, şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş, sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.

0: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
1: Önce ben. İşte oldu. Sıra bende. Bu da tamam. Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
0: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
1: Oh, iyi. Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
0: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
1: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
1: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
0: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
0: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
0: Ve limonatamız hazır.
1: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
2: Hadi hemen içelim.
1: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Gerçekten harika olmuş.
1: Oh, ev yapımı limonata.
2: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
0: Bugün yeterince ıslandın bence.
1: Bence de.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?

0: ay yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba.

0: borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
1: Aslında fena görünmüyor.
2: İyi misin Yaman?
0: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
1: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
0: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
2: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
1: Tıkır tıkır işliyor.
0: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
2: İçecek makinesi için boru alacaktık.
0: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
1: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.

0: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
1: Yo yo, bence içme profesör.
0: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
2: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Heh, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Çofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Çofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

0: şey... Pardon Bodu. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah! Şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
1: Kaos!
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Cıvatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: Salih Hülya'yı morlat hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun, aman. Güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
4: Ha? Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
5: Maç biter kardeşim.
3: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
4: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
3: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
4: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
3: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
4: Camiye gidecektik ama.
3: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
4: Emin misin?
3: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
4: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
3: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye?
6: İşimiz bitti, dönüyoruz Ali.
0: Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
2: Yok. Birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
6: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
2: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
6: Üzülme. Bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
2: Geldin ya. İşte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
2: O da bir dahaki sefere inşallah.
6: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
2: Evet Ali. Bizim bisikletimiz yok.
0: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
6: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
0: Ağlarım ama.
2: Yok daha neler.
6: Ama Ali, gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
7: Ali!
8: Çınar! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam, gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum. Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam. 2 dakikaya gidiyorum. 2 dakika sonra.
6: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık. Şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden.
0: Ama ben küçüküm Galip abi. Bisiklete nasıl yetişeyim?
2: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin.
6: Hızlan Ali.
9: Allahu ekber, Allahu ekber.
7: Ali!
0: Ay. Ezan?
3: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
0: Al bak, geç kaldık.
3: Topu alalım.
0: Koş, koş, koş.
8: Ezan, geç kaldım. Abdest alacaktım ben ama. Koş, koş, koş.
3: Selamünaleyküm hocam.
1: Aleykümselam çocuklar.
3: Namaz bitti mi hocam?
1: Evet.
4: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktık.
1: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
3: Hocam, biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
4: Hoş bulduk hocam.
1: Hayırdır? Bu ne hal? Kanter içinde kalmışsınız.
4: Süratte galip olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
1: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın, konuşuruz.
3: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
2: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
1: Ali nerede peki?
4: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
3: Topladın mı?
4: Bilin bakalım size ne topladık.
2: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
1: Sor bakalım.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
4: Çilek.
2: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
1: Olsun Salih, cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
8: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız. Ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
7: Biz de.
8: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
1: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
2: Afiyet olsun hocam.
1: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
8: Evet hocam, çok güzeller.
1: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
2: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
1: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
4: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
10: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
4: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam.
5: Cemaatle namazın sevabı da.
1: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
8: Sürpriz mi?
1: Zamanında yetişebilirsek, evet.
4: Hocam, ipucu verir misiniz?
1: Bir düşüneyim. Tamam, ipucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde, bilsen neler var içinde.

doğudan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi? Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?
4: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
5: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
6: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
4: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
0: Başım dönüyor.
6: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
5: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
2: Evet, biraz sallandık, o kadar.
0: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
2: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
5: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
0: Ben her kareyi fotoğraflayacağım.
7: Not tutma görevi de bizde.
2: Benim köy gezim başladı bile.
4: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
8: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: kaçıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle Güzelce Köyü'ndeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
3: Biraz ıslandık geldik.
4: Her gün şen bir şamata.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: Çiçek amca, burnum kanca.
1: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
2: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın. Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
1: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
2: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
1: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
2: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
3: Efendim Sema abla.
2: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
3: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
4: Olur.
3: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
4: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
3: Hadi şimdi sen tekrar et.
4: Nasıldı? Bir daha söyle.
3: O piti piti.
4: O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
3: Ama hep gülüyorsun burada.
4: Evet ama komik.
3: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
4: Ciddi mi olmalıyım?
3: Evet.
4: Tamam o zaman. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
3: Harika. Tebrikler, başardın.
4: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik.
5: Yarın ben 5 tane maket yaparım.
3: Ben de 10 tane.
5: 10 mu daha büyük?

0: agah dedi.
1: 10 daha büyük Elifçi.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
2: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
3: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
1: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
2: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
1: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
1: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede bir tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
3: Tamam. En çok ben yaparım.
0: Yok yok. Yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
1: Hoş gel.
4: Hoş bulduk.
2: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özledim.

0: demişim ki.
1: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
1: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
1: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
1: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
1: Neşeli olmayı kim sever?
2: Ben.
3: Ben de.
4: Ben de.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
2: Bilge kişiden.
1: Harika, 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
2: Neşeli en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
5: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
1: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
2: Teşekkürler Agah dede.
1: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
5: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Çok güzel bir yarış oldu.
5: Soruldu tam 3 soru.
3: Kazanan Oğuz oldu.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Net çocukta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce

Ve kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar.

0: 2 3
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: 1 2 3
1: ha, hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
1: Tabi tabi.
0: 1 2 3
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte, taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen, saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey!

0: saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
1: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago, ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağını birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy, oh, oy.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
2: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımıza hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
2: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
2: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşların anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
2: Aman ne macera.
4: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
5: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
6: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
3: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
6: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
3: Devler ülkesinde.
6: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
3: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
7: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
3: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
7: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül...

0: diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
1: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
2: Zeki.
1: Tamam baba ya, sustum. Benim daha önemli. Tabii.
2: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
3: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
4: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
5: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
1: Çok bilmiş seni.
0: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
3: Aa, harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
5: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
6: Otur şiştik cidden.
2: Rüzgar da şiddetini azalttı.
7: Şöyle rüzgarla bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
0: İyi fikir.
1: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
2: Yine başladı.
1: Paraşüt zeki derler bana.
6: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
1: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
4: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
1: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
5: Nasıl?
1: Sofra bezine. Tabii.
6: Gitti güzelim sofra bezi.
1: Şimdi izleyin beni.
3: Eyvah.
1: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de. Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
6: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
4: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
3: Rüzgar baba arabası mı?
7: İlginç bir fikre benziyor baba.
5: Nasıl yapacağız?
1: Bana bırakın o işi.
6: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
1: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
4: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
1: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
3: Seni attığı gibi mi dayı?
1: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
4: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
1: Yarışma. En sevdiğim. Ya bakayım.
7: Bu iş görür.
1: Demiştim ben.
3: Biz nasıl yapacağız dayı?
1: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Öylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
3: Ama dayı.
1: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
7: Bu sorunu çözer.
1: Hadi seni.
2: Hadi gelin.
1: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
5: Ya tabii tabii.
1: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
3: Yağmur nasıl oluyor anne?
1: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum. Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
2: Ah Zeki, ah.
1: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
4: Evet, yanlış oldu.
1: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyimde görün.
6: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
1: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
8: Ay, anneciğim. Ay,
2: çatlağı bulamadın herhalde.
8: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
2: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
1: Yani olabilir. Neden olmasın?
0: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
1: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
6: Niyeymiş?
1: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
6: Emin misin?
1: Olmaz mıydı?
2: Yağmurlar olmasa hayat da olmazdı.
1: Nasıl yani?
0: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
4: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
1: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
3: Harikasın dayı.

0: 결승 족쇄 결승 룻룻 둘째 결승 족쇄 결승 룻룻
1: 저쪽발 gelebilir misiniz? Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
0: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
1: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
0: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
1: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
1: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
0: Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Hey baby tiyatro. Hey!
1: Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
0: Yaşasın, en sevdiğim.
1: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
0: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
0: Hatırladım, soru soramayan yanar.
1: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın, soru soramayan yanar, yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
1: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol, Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
3: Evet.
1: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
0: Hayırlı işler, sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
0: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
0: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh soramadım.
0: Hey ablam yandı.
1: Harikaydınız, çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın, Sefa öğretmen, babam öğrenci. Sefa, sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1, oyun.
0: Sen neden geç kaldın?
1: Aa, ders başladı mı?
0: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
1: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
0: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
1: Ne sözü?
0: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa... Ya tüh soramadım soru. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
2: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
0: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
2: Sizin çocuk hangisi?
1: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
2: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
1: Evet, o mu sizinki?
2: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
1: Yeşil atkılı mı?
2: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
1: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
2: Canım şu kaydırağın yanında duran yok mu?
1: Aa, o çocuk mu?
2: Çocuk tabii. Başka ne olacaktı?
1: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam... Tüh! Bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.
0: Biz teşekkür ederiz baba.
4: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Heh, anons da geldi. Ahali toplanır birazdan. Bakalım bugünün konusu neymiş? Babalarımız ne oynardı? Nasıl yani? Anlamadım. Bu kağıdı kim yazdı? Bize açıklayabilir mi?
5: Şey, ben yazdım.
1: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
5: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum ne oynardı?
1: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika. Arkadaşlar körebe oynayalım mı?
2: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
0: Bende mendil var.
1: Ebe değilim.
2: Ebe değilim.
0: Ya tüh. Peki tamam.

0: Biz küçükken körebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
1: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
1: Çok basit. Bak, bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
0: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
1: Şimdi hepinizi ebelerim.
0: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik mi güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
0: Tamam.
1: Sayıyorum, çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
1: Beşe kadar sar, sonra kovalamaya başla bizi.
0: Bir, iki, üç, dört, beş.
2: Yerden yüksek.
0: Tüh, tam yakalayacaktım, yerden yükseğe çıktım.
1: Yerden yüksek.
0: Ebe. Ebe, ebe. Yerden yüksek oynardık birlikte.

0: tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker, ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah ne güzeldi bilseniz.
1: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde. Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
0: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
1: Yine nasıl oldu acaba?
0: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
1: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
0: Heh, bak Garip abin arıyor. Efendim Garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in, biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Nine, daha iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
2: Oh, çok şükür.
1: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
2: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
1: Öyle mi? Ne oynadınız?
2: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım.

0: en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan, sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.

0: Görelim bakalım bu icadı.
1: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
2: Makarna mı?
1: Hasbinallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
2: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
1: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
2: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
2: Hayır, Zekit.
1: Zekit mi? Ne alaka?
2: Zeki'nin Z'si, kitabın kiti. Zekit.
1: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabi.
0: Yok dayıcım, ben almayayım.
1: Yusuf, ne dersin?
4: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
1: Yavuz, Yavuz.
2: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
1: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
4: Ne oldu dayı?
1: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
2: Nasıl yani?
1: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
1: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
0: Allah iyiliğini versin dayıcım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
1: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
4: Hay maşallah.
1: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
4: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
2: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
4: Dayıcım, bırak artık şu sineğin peşini.
1: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak. Anlamam.
0: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
1: Hanginiz dağıttı?
0: Tabii ki de sen.
4: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
1: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
0: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yolla.
4: Sade, icatsız, doğal.

Bilgili Naci çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şam şehrine ulaştık.
1: Haritayla uyumlu mu gidiyoruz?
0: Evet baba. Peki Şam'da ziyaret edeceğimiz bir yer var mıydı?
1: Bilal-i Habeşi'nin türbesine gideceğiz inşallah.
0: Hazreti Bilal İslam'ın ilk müezziniymiş değil mi?
1: Aferin. Neler de bilirmiş benim oğlum.
0: Hı? Baba, yolda inek var.
1: Gördüm.
0: Yoldan çekilmeye de hiç niyeti yok.
1: Sanırım bize hoş geldin demek istiyor.
0: Çok komiksin baba. Ah sütlü, ne vardı bu kadar hızlı gidecek? Peşinden koşmaktan yoruldum. Hay Allah, anlaşılan sütlü sizi yolunuzdan alıkoymuş. Kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.
0: Sütlü bize hoş geldin demek için yolu kesmiş nineciğim. Sütlünün kibar bir inek olduğunu hep söylerler. Demek baba oğul hacca gidiyorsunuz. Ne mutlu size.
1: Çok şükür.
0: Ben de bu sene gideceğim inşallah.
1: Ne güzel bir haber bu. Çok sevindim.
0: Ama gidebilmek için biraz daha paramın olması gerek. Bu nedenle sütlümü satmak zorundayım.
1: Çok üzüldüm. İnşallah başka bir çözüm bulunur.
0: İnşallah. Sütlü karnını doyurdu Burcu nine. Sağ ol Muratcığım. Bu arada benim hemen pazara gitmem gerekiyor. Sütlünün peşinden koşacağım derken yolumu kaybettim. Acaba bu yol pazara çıkıyor muydu ki? Pazar bu yöndeymiş. Şimdi hatırladım, doğru. Sağ ol oğlum.
1: Biz de pazara kadar sana eşlik edelim Burcu nineciğim.
0: Aa, çok sevinirim. Hı? Ah canım. Babacığım, sanırım Burcu nine sütlüyü satmak istemiyor. Ona yardımcı olamaz mıyız?
2: Bunu ben de düşündüm oğlum. Onu mahcup etmeden bu işi çözmeliyiz.
0: Haklısın baba. Buldum.
2: Çok merak ettim. Söyle hadi.
3: Merhaba. İneğin sahibi kim?
0: Sahibi benim. İneğimin ismi Sütlü.
3: Aha. İnek günde kaç kilo süt veriyor teyze?
0: Hesaplamadım ama bana yetiyor.
3: Peki kaç kilo ot yer?
0: Karnı doyana kadar.
3: Peki çok ses çıkarır mı?
0: Evet çıkarır. Bir müöle değil mi karşı mahallenin camları sallanır. Sen hiç hayvan seven birine benzemiyorsun. Sana sütlümü vermeyeceğim.
3: Neden kızıyorsun yahu? Müşteriyim ben.
1: Selamun aleyküm Burcu ninem.
0: Aleyküm selam Abdullah.

0: Abdullah, hayırdır, müşteri misin?
1: Evet, müşteriyim. Sütlüyü bana satar mısın?
0: İlahi Abdullah, hacca sütlüyle mi gideceksin?
1: Sen orasını düşünme Burcu ninem.

0: Hayırlı olsun. Neymiş peki planınız? Sütlüyü hacca götürmeyeceksiniz herhalde.
1: Onu burada birine emanet etmeyi düşünüyorum. Tabii o kişi de sütlüyü çok seven biri olmalı.
2: Burcu'nun neden başka hiç kimse sütlüye iyi bakamaz baba.
1: Bence de. Çok doğru söyledin Murat. Sütlüyü sana emanet etmek istiyoruz Burcu ninem. Bizim için ona bakar mısın?
0: Aa, olur mu öyle şey? Ben onu size satmıştım.
2: Sütlü yolda bizden kaçarsa ne yaparız peki nineciğim? Onu yakalamaya çalışalım derken hac mevsimini kaçırırız Allah korusun.
1: Haklı.
0: İstediğiniz gibi olsun madem. Sizin için sütlüye bakarım.
2: Yaşa Burcu ninem. Artık fırsat buldukça sizi ziyarete geliriz.
0: Her zaman beklerim, her zaman. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Sütlüm benim.
1: Bu alışverişten sütlü de memnun oldu.
2: Hazreti Bilal'in türbesi burası mıymış?
1: Çok güzelmiş.
3: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk delikanlı.
3: Benim adım Bilal. Burada gönüllü rehberlik yapıyorum.
2: Aa, nasıl yani?
3: İsteyenlere Hazreti Bilal'in öyküsünü anlatıyorum. Dilerseniz size de anlatabilirim.
2: Evet, anlat lütfen.
3: Bundan yüzyıllar önce Mekke'de Bilal adında bir köle yaşarmış. O zamanlar insanlar çok cahilmiş. Beyaz tenliler esmer tenlileri beğenmiyor, zenginler fakirleri küçümsüyor, güçlü olanlar zayıflara kötü davranıyormuş.
2: Ne kötü zamanlarmış.
3: Fakat Peygamberimiz insanlara İslam'ı anlattıkça yavaş yavaş her şey değişmiş. Zenginler fakirlere yardım etmeye, güçlüler zayıfları korumaya başlamış. İnsanlar kölelerini birer birer özgür bırakmış.
2: Peki ya Hazreti Bilal? O da özgür kalmış mı?
3: Evet. Peygamberimiz ona müezzinlik görevi vermiş. Hatta bir defasında hac yaptıkları sırada onu Kabe'nin en tepesine çıkarmış. Hazreti Bilal binlerce insana güzel sesiyle ezan okumuş.
2: Ya, çok müthiş bir öykü bu.
1: Allah'ın yarattığı herkes eşittir çocuklar. Kimse kimseden üstün değildir. Hac ibadeti de insanlara bunu öğretir.
2: Hepimiz aynı safta namaz kılarak eşit olduğumuzu gösteriyoruz değil mi baba?
1: Aferin oğlum. Çok güzel söyledin.
3: İsterseniz gelin birlikte içeri girelim.
1: Hadi girelim.

0: Zemzem, burada ne yapıyorsun? İnşallah işin uzun sürmez. Daha Emevi Camii'ne gideceğiz.
1: Murat, sen kuşlarla konuşabiliyor musun?
0: Kuş dilini biraz biliyorum. Başlangıç seviyesindeyim. Duvarda köşk şeklinde bir maket mi var?
1: O yapıya kuş köşkü denir. Bu türbeyi yapan kişi kuşlar için de bir ev yapmış.
0: Aa, çok müthiş bir fikir. Anlaşılan türbeyi yapan usta hayvanları seviyormuş. Bu dallarla ne yaptığını bir anlasam.
2: Murat, şuraya bak. Sanırım Zemzem yuvadaki deliği kapatmaya çalışıyor.
0: Aa, evet. Duyarlı kuşum benim. Eline sağlık Zemzem usta.
3: Bilal, yandık mahvolduk Bilal.
1: Aa, müezzin Hayri abi.
3: Misafirlerim var galiba Bilal. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Ne oldu Hayri abi?
3: Minarenin ses sistemi arızalandı.
1: Eyvah, yine mi?
3: Ezanın okunmasına 10 dakika kaldı. Bu işi çözsen sen çözersin.
4: Sen de benim gibi tamir işlerinden anlıyor musun Bilal?
1: Hayır, anlamıyorum.
3: Bilal'in sesi çok gür maşallah. Ezan okuduğunda mikrofona gerek duymuyor. Sesi en uzak yerlere bile ulaşıyor.
0: Oo, büyük yetenek maşallah. Hayri amca, Bilal'in sesi en son nereye kadar duyulur?
3: Bilmiyorum ama bunu öğrenmenin bir yolu var.
0: Nedir?
3: Uzağa gitmek. İsterseniz gelin birlikte öğrenelim.
0: Harika bir teklif bu. Gidelim mi baba?

0: Gidelim.
1: Yaşasın.
2: Camiden epeyce uzaklaştık. Buraya kadar sesin geleceğine emin misin Hayri kardeş?
3: Emin değilim.
1: Bence gelir. Değil mi Zemzem?
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Duyuluyor. En uzak tepeden Bilal'in sesi duyuluyor.
2: Sakin ol oğlum. Ezanı dinleyelim. Bak ne güzel okuyor.
1: Haklısın baba. Hayri amca, Bilal de bizi buradan duyar mı?
3: Bilmem ki. Denemek lazım.
1: Tamam. Ses deneme. 1, 2, 3. Beni duyuyor musun?
2: Oğlum sakin ol. Ezan okunuyor.
4: Eşhedü en...
3: Tebrikler Muratçım. İstersen birlikte namaza gidelim. Müezzinliği sen yap.
1: A, B, C.
2: Murat, iyi misin?
1: İyiyim baba. Teklifin için teşekkür ederim Hayri amca. Fakat önce kaybolan sesimi bulmalıyız.
2: Ah be oğlum.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler derede yarışacak. Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Aa, takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, ona da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin. Ha?
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şakbalı gemi. Hay Allah'ım. Bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şakbalı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunlar oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik, tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın, hı? Olur.
0: Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Doğru.
2: Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
1: Yok dede, çıkarma değil bu, toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
1: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
1: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
1: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
1: Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
1: Hala okula mı gidiyor? Teyzem hala ders çalışıp ödev mi yapıyor?
2: Evet.
1: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım?

0: Lanım, Safiye'm okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
1: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin faturan için mühendis olacağım dedi.
2: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
0: Sus evlat, sus.
1: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
2: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
0: İlahi çocuk.
2: Bu kadar çile çekince evliya olunmuyor muydu?
0: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
2: Berhudar. O da olur.
0: Dur evlat. Gülmekten bir itap düştüm.
2: Ama dede haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil defileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
0: Yahu dur. Güldürme artık.
2: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
0: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
2: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
0: Şunları dene bakalım.
2: Ha, hiç de fena olmadı dede.
0: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
2: Ya dede.
0: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
2: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
0: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
2: Yaşasın!
1: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
0: Boyayamazsın.
1: Ama neden?
0: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
2: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
1: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
2: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
1: Evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
0: İleri marş.

0: Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Ha?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş, iskele, sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir.
1: 4 tona yakın.
0: Ya, vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle, müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel, daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
0: Ha, ne güzel düşünmüşler, acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal.

0: Aptal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
1: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
0: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
1: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
0: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Oo. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
1: Oo. Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
0: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
1: İnanılmaz!
0: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
1: Nedir dede?
0: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat, İstiklal Yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
1: Ya ne mutlu onlara.
0: Ne düşünüyorsun evlat?
1: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
0: Olur tabii, neden olmasın?
1: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
0: İlahi çocuk.

0: Bu da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla. Ne oluyor be?
2: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama. Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
1: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
2: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
1: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
2: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
2: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
1: Bana fark etmez. İstersen erken başla.

0: Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Şey, bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha?

0: Tamam. Pes. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: O da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
0: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
3: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok, Ali'cim tam olarak tanıdım diyemem. Tam olarak tanımadım da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif Baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
2: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun, değil mi?
2: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif Baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
2: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
2: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: Hı? İşaret parmağımız mı?
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yoo.
0: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
2: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin, sen cevap vermek ister misin?
1: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
1: Estağfurullah hocam.
2: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
2: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
1: Çapayı ters tuttun Harun.
2: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
1: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
2: Bana uyar.
1: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.
4: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
2: Ne istersek mi?
0: Evet Harun. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.
3: Tamam hocam.

0: yapsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum, kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
2: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
0: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Hepimizin eline sağlık hocam.
0: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: Ben su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
1: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir.
2: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
1: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
2: Bir gidip baksak mı?
1: Gidelim.
3: Ay! Emin, Harun koşun.
2: Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
1: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
2: Niye?
1: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
3: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum. Durum acil.
1: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
3: Bizim çiçekler var ya.
2: Çiçek
3: değilmiş.
2: Neymiş?
3: Gelin de kendiniz görün.
4: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
1: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
2: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
4: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
1: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
4: Ne gibi?
1: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
4: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
2: İyi de abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
3: Yok. Hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
4: Neyse çocuklar. Olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
1: Üzüldüm ama hocam ya.
2: Ben de.
4: Üzülmeyin. Hele bir gidelim. Bakarız çaresine.
3: Nereye gidelim?
4: Taşhana.
1: Orada ne yapacağız?
4: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
5: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
6: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
5: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
4: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
5: Evet, ilginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
6: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
5: Aynen öyle Fatma.
1: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
5: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
4: Yoksa yaptın mı?
1: Yo.
4: Şaka şaka.
1: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
5: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
1: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
0: Senin de Zikri.
1: Hayırdır? Küs müyüz?
0: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
1: Ne açıklaması?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
0: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
1: Ha doğru. Niye yapmadın?
0: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
1: Evet.
0: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
1: Dedim.
0: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
1: Bilmem ki, bir sebebi yok.
0: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
1: Nasıl?
0: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
1: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
0: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
1: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
0: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
1: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
0: Ne?
1: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
0: Vah vah.
1: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
0: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
1: Çok çok uzun geldim yahu.
0: Zikri.
1: Tamam tamam, çok uzun.
0: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
1: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
0: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
1: Tamam, özür dilerim.
0: Özür yetmez kardeşim.
1: Ne yapmam lazım?
0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: üçlü, sen de gelsene.
1: Yok arkadaşlar. Ben bugün...

0: Saygı duymalısın.
1: Biz buradayız. Oyun başlasın. Şimdi görürsünüz siz.
2: Ama anneme bugün kirlenmeyeceğime söz verdim. Okuldan sonra misafirliğe gideceğiz. Of, ne yapsam ki? Of, of, yok yok. En iyisi atlamamak.
0: Ne oldu Puf?
2: Çamur gölünde arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Öbür yandan bugün anneme kirlenmeyeceğime söz verdim.
3: Yıkanırsın.
2: Ama buna vakit yok ki. Hemen bir yere misafirliğe gideceğiz. Karar vermek ne kadar da zor.
0: Aslında karar vermek çok da zor değil. Sadece sonuçlarını düşünürsen daha kolay karar verebilirsin Puf. Mesela bugün annene verdiğin sözü tutup kirlenmemeye özen gösterebilirsin. Yarın da çamur göletinde oynayabilirsin istersen.
2: Çamurda oynarsam çok eğlenebilirim ama üzerimi kirletmeyeceğim için anneme söz verdim. Çünkü misafirliğe gideceğiz. Eğer ona verdiğim sözü tutarsam çok mutlu olur. O mutlu olursa ben de çok mutlu olurum.
0: O zaman sanırım kararını verdin Puf.
2: Haha, evet öğretmenim. Kararımı verdim. Yarın çamur göletinde oynarım. Bugün anneme verdiğim sözü tutacağım.
3: Güzel karar. Tebrik ederim dostum.
1: Aa, yanlışlıkla oldu güçlü.
3: Mesela ben şimdi çamur gölüne koca cüssemle atlamaya karar verdim. Açılın.
1: Hayır.
3: Limonlu dondurma çok çok lezzetliydi. Ben gidip bir tane daha alacağım.
1: Dostum fazla gelmesin sonra.
3: Fazla gelir mi ki? Bu cüsseye az bile.
4: Ama öğretmenimiz her şeyin fazlası zararlı der. Bence iyice düşünüp öyle karar vermelisin güçlü.
3: Kararımı verdim bile. Bu kez çilekli dondurma yiyeceğim.
1: Yanlış karar bence.
2: Karar vermek. Hayatta ne çok karar vermek zorunda kalıyoruz değil mi?
0: Evet incilerim. Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz. Mesela ben geçenlerde kayak merkezine gidecektim.
1: Kaymak çok eğlenceli.
0: Evet çok eğlenceli. Ama sonra bir arkadaşımın resim sergisine gitmem gerektiğini hatırladım.
4: Peki hangisine karar verdiniz öğretmenim?
0: O gün arkadaşımın sergisine gittim. Çünkü söz vermiştim. Ertesi gün de kayak merkezine gittim. Böylece sözümü de tutmuş oldum. Kararlarımızın sonuçlarını düşünürsek daha kolay karar veririz incilerim.
1: Nasıl yani?
3: Karnım borazan gibi ötüyor.
1: Mesela güçlü biraz önce bir karar verdi. İkinci dondurmayı yeme kararı.
0: Bu konuda uyarmıştım incilerim.
2: Anladım. Güçlünün ikinci dondurmayı yeme kararı karnının ağrımasına sebep oldu.
3: Ama karnım. Yemeseydim de tadı damağımda kalmıştı. Keşke kalsaydı.
0: Bu yüzden incilerim, karar alırken sonuçlarını bir kez daha düşünmeliyiz.
2: Eyvah! Ya yanlış kararlar alırsam?
0: Endişelenme Puf. Öyle olursa da fark ettiğin an yanlışından ders çıkarır ve tekrar etmezsin.
2: Her şekilde hayat bir okul gibi.
0: Ve biz hayatın içinde yaşadıklarımızla gelişir, büyür ve kendimiz oluruz.

0: dondurma yedim. Fazlası zararlıymış, öğrendim.
1: Hemen şimdi.
2: Ne güzel parkur yaptın.

0: Yüz. Sıfır hata.
1: Sıfır. Kahvaltı hazır, annem çağırıyor.
0: Oo, bugün annem krep yapacaktı.
1: Önce şu taşları toplasana.
0: Sonra yaparım.
1: İşte hazır. Ödevimiz çok güzel oluyor.
0: Lila, kulaklığım sende mi?
1: Hayır, bende değil. Hem sen ödevini yaptın mı Kıpır?
0: Sonra yaparım.
2: Başka bir eksik var mı?
3: Karton, yapıştırıcı, makas. Yok başka bir şey.
2: Dostum, sen neden boş boş bakıyorsun? Yarın için bu malzemeler okulda gerekli. Alsana sen de.
0: Paramı almayı unutmuşum.
3: Eve dönüp alalım istersen. Ev yakın.
0: Gerek yok. Sonra hallederim.
2: Ama sabah erken okula gidiyoruz. Kırtasiye o saatte açık değil.
0: Meraklanmayın. Benim adım Kıpır. Ben hallederim.
1: Tam zamanında odamı topladım, ödevlerimi yaptım. Yarın için gerekli malzemelerimi aldım. Hey, piknik zamanı. Saat tam 3. Piknik sepetim. O da burada. Kıpır!
0: Hop! Yakaladım.
4: Lila, Kıpır. Hadi. Saat tam 3. Pikniğe gidiyoruz.
0: Ne? Piknik mi?
1: Evet, bugün saat 3'te hep birlikte piknik yapacaktık. Bak, sepetimi bile hazırladım.
0: Benimkini de hazırladın değil mi canım kardeşim?
1: Hayır, hazırlamadım. Çünkü ödevlerimi yaptım, odamı topladım, hem de yarınki malzemeleri aldım.
4: Aferin incilerim. Herkes yapması gerekenleri yaptığına göre, hadi o zaman pikniğe.
0: Şey öğretmenim, kırtasiye biraz daha kapanacak. Ben hep sonra yaparım dedim ama.
1: Sonralar birikti tabii.
0: Tamam, siz gidin, ben size yetişirim. Hepsini halledip hemen gelirim.
4: Az ilerideyiz Kıpır, işlerini halledip gel.
0: Neyse, benim adım Kıpır. Önce nereden başlasam? Oy, yüzgecim. Bu taşlar da kalkacaktı. Bunu sonra yaparım. Önce patates baskısı ödevim.

sakin olmalıyım. Pikniğe yetişmem lazım. Karton aldım, makas aldım. Dur dur, olamaz. Yapıştırıcı almayı unuttum. Of, amanın yine taşlar. Kırtasiye birazdan kapanır. Önce şu yapıştırıcıyı alayım, bu taşları sonra toplarım.

0: başıma gelenler.
1: Önce bu taşları toplamalıydın Kıper.
0: Bugün sonra hallederim dediğim her şey yüzgecime dolandı. Pikniğe yetişmeye çalışıyordum.
2: Pikniğimiz sona erdi Kıpır. Bir dahaki sefere sen de katılırsın artık.
0: Keşke her şeyi zamanında yapsaydım.
3: Keşke!
2: Yapmamız gerekenleri zamanında yapıp ertelemezsek her şey daha kolay olur incilerim.

0: bütün işlerim, hepsini de hallettim. Sonra değil şimdi, hadi oyun vakti, hadi oyun vakti.
1: Hemen şimdi şu taşları toplasam çok iyi olacak.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Ayla Bera.
1: Ayla Bera evleri. Gökyüzü masmaviymiş, bulutlar bembeyaz, kuşlar sürü halinde sevgiyle süzülüyormuş gökyüzünde. Kuşların sesini duyan Ayla pencereden gökyüzüne baktı. Bir sürü ama bir sürü kuş vardı gökyüzünde. Hep birlikte ahenkle kanat çırpıyor, adeta dans ediyorlardı. Ayla hemen kardeşi Bera'ya da haber verdi.

0: etti.
1: Bera, bak gökyüzünde bir sürü kuş var. Bir sürü.
2: Dedi Ayla. Bu kadar kuş bir araya gelmiş. Peki nereye gidiyorlardı böyle? Ayla ve Bera bu muhteşem manzarayı annelerinin de görmesini istediler. Kuşlar kanat çırpıp gökyüzünde dans ederken onlar da heyecanla annelerine seslenip yanına koştular.
3: Anneciğim, anneciğim, gökyüzündeki kuşları gördün mü? Bak!
2: Diye seslendi Bera. Anneleri heyecanla başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gerçekten de kuşlar bir arada uçarken etkileyici bir görüntü oluşturuyordu. Bunlar göçmen kuşlardı. Sıcak diyarlara doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde kaybolmamak ve aniden çıkan sert rüzgarlara kapılmamak için birlikte uçuyorlardı. Ayla ve Bera gökyüzünde ahenkle süzülen kuşları hayranlıkla izliyordu. Kuşlar sürü halinde şekilden şekle giriyordu. Derken kuşlardan bazıları sürüden ayrıldı. Ayla ve Bera'ların bahçesine doğru uçmaya başlamışlardı. Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Kuşlar kendilerine doğru yakınlaştıkça onların leylekler olduğunu anlamışlardı. Ayla ve Bera heyecanla bahçeye koştu. Leylekler ağaçların dallarına konmuş ötüyorlardı. Acaba ne istiyorlardı? Neden gelmişlerdi bahçelerine? Belki de susamışlardı. Sonuçta uzak diyarlardan geliyorlardı. Yolları çok uzundu. Yorulmuş ve susamış olabilirlerdi. Leyleklere su vermeleri gerekiyordu. İşte su dolu derin bir kap. Tam leyleklerin gagasına göre. Leylekler hemen suyun başına kondular. Hep birlikte sudan içtiler. Bu sırada Bera geride kalan bir leyleği fark etti. Bu leylek seke seke yürüyordu. Ayaklarından birini sakınıyordu. Su içmek istiyor ama diğer leylek arkadaşlarının yanına yaklaşmaya çekiniyordu.
3: Ayla, leyleğin kanadına bak. İncinmiş galiba.
2: Dedi Bera. Yaralı küçük leyleğin de su içmek istediğini fark ettiler. Ayla hemen bir kap su da ona koydu ve leyleğe doğru ilerledi. Ama leylek Ayla'dan ürküp ağacın dalına kaçmıştı. Ayla buna çok üzüldü. Çok ürkek bir leylekti. Ona nasıl su vereceklerdi? Bera'nın aklına bir fikir geldi. Su kabını uzun bir çubukla uzaktan sakince kuşa doğru iteceklerdi. İşte uzun bir çubuk. Ayla çubukla yavaş yavaş su kabını yaralı leyleğe doğru itti. Tam da tahmin ettikleri gibi olmuştu. Küçük leylek saklandığı ağaç dalından inip suyunu içmişti. Ayla ve Bera çok mutlu oldu. Peki şimdi ne olacaktı? Bu küçük yaralı leylek uzak diyarlara nasıl uçacaktı? Ayla ve Bera hemen yardım almak için annelerine gittiler. Anneleri iki küçük yavrusunu dikkatle dinlemişti. Küçük leyleğe yardım etmek istemeleri ne kadar da kıymetliydi. Leyleğin kanadını sarmak için sargı bezi ve gerekli tüm malzemeleri yanına aldı. Küçük leylek çok ürkekti. Anne kanadına bakmak için yanına yaklaşınca korkup kaçmıştı. Leyleği tutmadan onu nasıl iyi edeceklerdi? Ayla'nın aklına bir fikir geldi. Ekmek kırıntısı ve su dolu bir kutuyu çubukla leyleğe yakınlaştıracak ve leylek içine girince onu tutup kanadını saracaklardı. Bu harika bir plandı. Tek ihtiyaçları olan bir kutuydu. İşte bir kutu. Ayla ve Bera kutuyu hazırlayıp çubukla sakince ittiler. Küçük leyleğin bulunduğu ağacın altına kadar getirdiler. Sonra beklediler, beklediler, beklediler. Küçük leylek nihayet kafasını uzattı ve yavaşça çıktı saklandığı yerden. Kimselerin olmadığını görünce kutunun içine girdi ve ekmek kırıntılarını yemeye başladı. Anne sessizce kutuya yaklaşıp küçük leyleği eline aldı. Sonunda başarmışlardı. Hemen kanatlarını suyla temizledi ve sargıyla sardı. Sonra küçük Leyla'yı kutuya geri koydu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Sonunda küçük leylek iyileşecek ve diğer kuşlarla birlikte göç etmeye devam edecekti. Ayla ve Bera bunu neşeli bir şarkıyla kutladılar.

0: Günler, geceler birbirini kovalamış, küçük leylek iyileşene kadar bahçede kalmıştı. Diğer leylekler de göç etmeye devam etmek için küçük leyleği sabırla beklemişti. Küçük leylek günden güne daha iyi oluyordu. Kanatlarını daha güzel çırpıyordu. Leylekleri izleyen Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden göçmen kuşlar için ağaçların üzerine kuş evleri yapmıyorlardı? Böylece uzun göç yolunda yorulan kuşlar gelip dinlenebilirdi. Hatta ihtiyacı olan tüm kuşlar gelebilirdi. Bera bu fikri çok sevmişti. Hem daha önce de yapmışlardı kuş evini. Bu konuda deneyimli sayılırlardı. Hemen babalarının yanına koştular. Babaları çocuklarının fikrini sevmişti. Kuş evleri gerçekten çok gerekliydi. Bunun için tahtalara ve boyalara ihtiyaçları vardı. Hey! İşte tahta ve boyalar. Baba malzemeleri aldı. Ayla ve Bera'nın da yardımıyla kuş evleri yapmak için çalışmaya başladı. Karda, kışta içeriye soğuk girmemeliydi. Yazında serin olmalıydı. Her ayrıntısını düşündüler ve evleri özenle yaptılar. Pencerelerini kelebekler ve kalplerle süslediler. Kendi isimlerini de üzerlerine yazdılar. Kuş evleri nihayet hazırdı. Baba dikkatle onları ağaçların dallarına asmıştı. Kuşlar hemen içine girip ötüşmeye başlamıştı bile. Baba bu evlere
1: Ayla Bera evleri
0: ismini verdi. Ayla Bera evleri gerçekten çok güzel bir isimdi. Çocuklar neşeyle evlerini izlerken küçük leylek bir anda kanatlarını açarak yanlarına geldi. Ağzında da küçük bir çiçek vardı. Çiçeği çocuklara bırakıp gökyüzüne doğru uçtu. Diğer leylekler de ona katıldı.
2: Sonunda iyileşti,
0: dedi Ayla. Tüm leylekler gökyüzünde şekilden şekle giriyor, harika görüntüler oluşturuyordu. Ayla ve Bera çok ama çok mutlu olmuştu. Gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ay ışıl ışıl parlıyordu. Uyku vakti gelip çatmıştı. Ayla ve Bera, küçük leylek dostları iyileştiği için çok mutluydu. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Kuşlar uçar gökyüzünde, göç ederler neşeyle. İncinmiş leyleğin kanadı, dinlenmiş.

Gelmesi gerek bahçede. Suyunu yemini verelim, kanadını iyi edelim. Vakti zamanı gelince gökyüzüne yolcu edelim. Çocukların gökyüzüne baktığı, kuşları beslediği, onları iyileştirdiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Olur, olur.
1: Nasıl?
0: Canım, çok kolay. Sana karpuzu hızlı taşımak için yeni bir sistem satacağım. Satacağım derken yanlış anlama. Çok küçük bir paraya. Mesela 2 akçe. Maksat ticaret dönsün, değil mi?
1: Kabul. Al. Hemen ver tüccar efendi.

0: an önce evime gitmek istiyorum.
1: Geri çekil bakalım. Ne bakıyorsun bebe Ruhi? Yetiş karpuza. Senden önce eve varırsa görürsün.
0: Of. Ne yaptın sen? Tüccar!
1: Dursun efendi. İnan ki senden daha güzel kemençe çalanı görmedim.
2: Allah senden razı olsun tüccarım.
1: Yo yo öyle. Ne zaman duysam ya ağlıyorum ya oynuyorum. Ama yetmez mi artık kemençe çaldığın?
2: Ne yapayım?
1: Sana şöyle güzel bir düdük satayım. Satayım derken yanlış anlama. İki akçecik.
2: Şey bilmem ki hiç düdük çalmadım.
1: Canım çalamayacak ne var? Sen yeteneklisin yaparsın. Mahalleli biraz da düdük sesiyle mest olsun.
2: Aslında olur. İki akçe de pek az bir paraymış.
1: Tabii ki. Ver parayı. Bak şimdi. Elini şöyle yap. Üfle bakalım. Gördün mü bak?
2: Bu neydi şimdi?
1: Aşk olsun. Düdük işte. Sonuçta düdük de aynı sesi çıkarmıyor mu?
2: Ya olur mu öyle?
1: Aman Allah'ım. O nasıl bir düdük çalmaydı Dursun Efendi? Mest oldum.
2: Paramı geri ver tüccara. Kandırdın beni.
1: Maalesef canım ya. Satılan mal geri alınmıyor.
2: He?
1: Yahu neden olmasın sabun? Alaaddin gibi yakışıklı adamsın. Tek eksiğin uçan halı.
3: Uçuyor mu bu?
1: Heh, uçmak da laf mı? Kartal gibi.
3: Şey peki.
1: Ama burada uçma.
3: Neden?
1: Buralar dar. Sağa sola çarparsın. Acemisin. Git geniş bir yerde uç.
3: Doğru dersin tüccar aga. Allah razı olsun.
4: Emin misin tüccar efendi? Gerçekten var mı odun kırma makinesi diye bir şey?
1: Olmaz mı oduncu, olmaz mı? Para ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek.
4: Ha anladım. 5 akçeni istiyorsun.
1: Hem becerikli hem akıllısın.
4: Ver bakalım odun kırma makinemi.
1: Al.
4: Yahu bunun neresi odun kırma makinesi?
1: Olur mu öyle şey yahu? Odun kırmaya yaramıyor mu bu?
4: Evet.
1: Tamam işte. Gördün mü?
4: İyi de bundan bende de var. Hem de senin sattığının yarı parasını aldım.
1: Aşk olsun oduncu. Seninki kötü. Seninkiyle 2 odun kırarken bununla 20 odun kırarsın. Neyse. İşim gücüm var benim. Selametle.
5: Öyle bir silah ki hiçbir askerde yok, öyle mi?
1: Ben bu kadar çabuk anlayan birini ilk kez görüyorum. Komutan olacak adamsın askera.
5: Öyle tabii. Neyse tüccar efendi, kabul. Ver bakalım silahımı.
1: Aşk olsun zanaatkar efendi. Ben ne zaman ödemeyi aksattım? Yani şey, bir kez olmuş olabilir. Belki de birkaç kez.
5: Hiç uğraşma tüccar. Güvenmiyorum sana. Getir parayı, al siparişini.
1: Canım, nerede görülmüş bir işe peşin para verildiği?
5: Sende görülmüş tüccar. Sende. Parasını peşin almadığın bir işi yaptığını gören olmadı bugüne kadar.
1: Aman be.
6: Selamün aleyküm ağalar.
5: Ve aleyküm selam.
6: Ne yapıyorsunuz?
1: Zanaatkar efendinin inadıyla uğraşıyorum.
6: Hayırdır? Ne oldu ki?
1: Bir sipariş verdim. Parasını akşam vereyim diyorum. Kabul etmiyor.
6: E şimdi versen de.
1: Yok ki. Akşama biraz param olacak. Ama şimdi... şimdi hiç yok.
6: Tamam ya. Ağlama dur. Beni de ağlatacaksın.
1: Ah ah. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Karagöz?
6: Zanaatkar efendi. Kaç para bu sipariş?
5: 20 akçe.
6: Oy, çokmuş yahu. Aman, ne olacak ki? Ben kefilim tüccara. O vermezse ben vereceğim.
5: Emin misin Karagöz?
6: Eminim tabii. İnsanlık öldü mü? Akşam getirecekmiş hem.
1: Tabii, tabii. Getireceğim.
6: Sana da yazıklar olsun zanaatkar. Ben seni böyle bilmezdim. Gariban adama yaptığın şeye bak.
5: Gariban dediğin adamı artık tüm dünya tanıyor Karagöz. Konuşturma beni.
6: Neyse efendi, tartışmayalım. Ben kefilim diyorum. Kabul mü?
5: Ben senden eminim Karagöz. Kefilim diyorsan kabul.
1: Hay Allah senden razı olsun Karagöz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
6: Ne demek canım? Sen akşam bana gel, parayı bana getir. Bir çay içer, sohbet ederiz. Belki bana ticaret de öğretirsin.
1: Olmaz mı hiç? Muhakkak geleceğim. Parayı da tas tamam getireceğim.
6: Of of. Gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?
2: Hay Hak.
6: Ha? Tüccar efendi. Sen misin?
2: Evet benim. Çiçekli kızarmış çam kozalağı satıyorum. Alır mısın?
6: Dur Hacivat, güldürme beni. Moralim bozuk.
2: Ha, belli. Gülmekten sevinmeye zamanın yok.
6: Ya dur, güldürme.
2: Neyse, sen anlat bakalım. Derdin nedir?
6: Anlatayım Hacı Cavcav.
5: Ya ben sana ne dedim Karagöz?
6: Doğru demişsin, zanaatkar efendi.
5: Peki Karagöz, madem paran yoktu, neden kefil oldun?
6: Evde var sandım. Dün tüm parama biraz erzak almıştım. Unutmuşum.
2: Yapacak bir şey yok. Helalleşin gitsin.
5: Yo, helalleşmem. Karagöz madem kefil oldu, bana 20 akçemi getirecek. Ona bu akşama kadar mühlet.
6: Etme zanaatkar efendi. Nereden bulayım 20 akçeyi bir günde?
5: Ama senin yüzünden. Ben o parayı bir günde kaybettim. Hem akşama marangoza, demirciye ve kumaşçıya ödeme yapmam lazım. Ben nereden bulacağım parayı?
2: Zanaatkar da haklı Karagöz. Gidip para bulmaya çalışalım.
6: Tamam.
7: Bu da tamam.
6: Hakkınızı helal edin dostlar. Benim yüzümden sizler de yoruluyorsunuz.
7: Helal olsun Karagöz. Dostlar bunun için var. Bakalım 20 akçeyi akşama kadar toplayabilecek miyiz?
2: İnşallah. Bu odunlar kaç para eder acaba?
7: Oduncuya haber vermiştim. Gelir birazdan.
6: Anında geliyor iki gözümün nuru.
4: Selamun aleyküm canlar.
2: Ve aleyküm selam.
4: Topladığınız odunlar bunlar mı?
2: Evet oduncu efendi. Kaç para eder bunlar?
4: 3 akçe veririm. Aslında o kadar da etmez ama maksat Karagöz'e destek olsun.
7: Hadi ya.
4: Maalesef fiyatlar böyle Bekir efendi. Hem o tüccar beni de kandırdı.
6: Yapma ya. Yalnız değilmişim demek ki.
4: Ben tüccara 5 akçe kaptırdım Karagöz. Senin gibi 20 akçe borca girmedim.
2: Hala yalnızsın Karagöz.
6: 3 akçe oduncudan, 4 akçe de bizden etti
2: 7 akçe.
6: Heh, 7 akçe.
7: Kaç akçe kaldı?
6: Hacivat.
2: 13.
6: 13.
7: Duyduk.
6: Ne yapacağız şimdi?
8: Sorunu kökünden halledeceğiz. Olanları duydum. Böyle karamsar karamsar oturarak olmaz azizim. Bir şeyler yapmalı.
6: Ne yapacağız Çelebi?
8: Biz bu parayı bulup ödersek ne olur?
2: Zanaatkar kurtulur.
8: Ya tüccarı bulup hesabını sorarsak?
7: Herkes kurtulur.
8: İşte bu.
6: Doğru ya. Hem paramızı da alırız.
2: Hem de diğer aldatılanların alacaklarını da isteriz.
8: Plan yapalım.
2: Önce bizim ufaklığın eline yüklü miktarda harçlık vereceğiz. Tüccar hemen gelecek. Sonra da askere haber.
9: Paramla ne alsam, ne alsam? Aman da ne kadar çok harçlığım var.
2: Oo çocuk, ne kadar çok param var.
9: Öyle çok ki saya saya bitiremedim Hacivat amca. Ama ne alacağıma karar veremedim.
2: Gez bakalım çarşıyı. İllaki bulursun bir şeyler.
1: Çocuğum, canım evladım, ne kadar da çok param. Yani ne kadar da tatlısın.
9: Teşekkürler tüccar amca. Ama güneş gözüme geliyor. Şöyle bir adım daha yana kayar mısın?
1: Hay hay. Ha? Oldu. Ver şimdi şu paraları da bir sayalım. Bakalım sana neler alabileceğiz. Hadi ver paraları. Versene parayı.
9: Gel de al.
1: Ha? Ne oluyor burada?
10: Merhaba tüccar efendi. Sultanımız yeni silahını hiç beğenmedi. Haberin olsun.
1: Ne? Sultan mı?
6: Ya sultan 3 tane taşa bu kadar para mı verilir demiş.
1: Şey.
8: Azizim, insan.

0: Aldatmanın cezası belki daha ağır olmalıydı. Ama isteriz ki ceza almak yerine ders al.
1: Hem insanlar kazandıkları parayla çocuklarına giyecek, sofralarına yiyecek alıyorlar.
2: Doğru. Özür dilerim herkesten.
3: Herkes burada değil tüccar efendi. Al eline bir kese altın, hem milletten aldığın paraları ver, hem de özür dile.
4: İşte çözüm.
2: Tamam, yapacağım.
5: Yine kandırmadı bizi değil mi?
6: Ne mümkün? Sultanın adını duydu bir kere.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kaan, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımı kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhan, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimciğim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
4: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
4: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi.
12: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
12: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel.

0: öyle.
1: Evet Cemil, çok iyiydi.
0: Sağ olun çocuklar. Vallahi ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
2: Tamam tamam,
0: gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
3: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan bitiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat!
0: Önü boş!
2: Hadi!
0: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
5: Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Burak!
0: Müthiş bir şut çıkardı.
4: Aferin sana.
0: Yukarı yumurtalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
6: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
5: Evet
6: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
8: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
9: Sağ olun Osman hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
11: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
8: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
2: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
8: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
11: İyi akşamlar hocam.
9: İyi akşamlar.
11: Yarın görüşürüz hocam.
8: Sağ olun. Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
12: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
2: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
11: Sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
13: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuş

0: He, Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
1: Bir su vereydin bari hayvana.
0: Verdim, vermem mi?
2: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
3: Ne diyor bu?
1: Bilmem ki.
4: Oh.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: yapamam mı?
1: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
2: Salatalık reçeli mi?
1: Evet.
0: Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
2: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
0: Neden olmasın?
2: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
1: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patatesi kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
1: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
2: Lezzetten anlıyor çocuğum.
0: Deneyin bence.
2: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
1: Yaşasın.
0: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
1: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
2: Evet yavrum, çok doğru.
3: Bir de hep yiyeceğe kadar yemek alırmış.
0: Aferin benim çocuklarıma ya.
2: Hiç unutmuyorlar maşallah.

0: Yapın. Acıkınca mutfağa gelin, olur mu?
1: Tamam. Gündüz vakti feneri neden aldın ki?
2: Karanlık yerlere bakmak için akıllım.
1: Bazen çok akıllı oluyorsun.
2: Sağ ol. Bende çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
1: İşte koş. Biliyor. Üstelik cam.
3: Bu iyi bir şey mi?
1: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
3: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
1: Ben gördüğüm için ben alıyorum.
2: İyi, al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
1: Ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
3: Şşş.
1: Gıdıklanmadı sanki.
3: Ben de yapacağım.
4: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
0: İki tane mi yoksa?
4: Evet, nereden bildin?
0: Geçen yine gelmişlerdi.
4: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
0: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
4: Haklısın.
0: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
4: Hadi canım, hemen.
2: Durun durun, biz köstebek değiliz.
1: Biz yılanız.
4: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
0: Kaç kaç.
2: Bardak.
1: Tamam.
2: Boya.
1: Tamam.
2: Bu sefer ben tik atacağım.
1: Hop. Al, tamam.
2: Oldu mu?
1: İdare eder.
2: Yaşasın.
4: Biraz su ve biraz da yağ.
1: Her şey hazır, yaşasın.
2: Artık başlayabiliriz.
4: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
1: Tamam.
2: Zaten çok kolay.
1: Suyu bardaklara dökelim.
2: Suyu dikkatlice dökelim.
4: Ne? Ben mi?
1: Evet, dökücü bey.
4: Dökücü.
3: Sensin, evet.
2: Şimdi de boyaları katalım.
1: Katıcı bey.
4: Katıcı.
2: Sensin baba. Aferin sana katıcı bey.
1: Şimdi sıra geldi bize.

0: Süper.
1: Oo, nasıl oldu bu?
0: Su batmaz deneyi işte bu.
1: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
0: Çok güzel, bilimci olduk biz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz, karıştırıcı biziz.
1: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
0: Olmaz.
1: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
0: Düşündüm de kardeşim, bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
1: Ha şöyle, çekileyim bakayım.
0: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
0: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
0: Kim?
3: Acaba kim?
0: Halam.
3: Evet.
0: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
0: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
0: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
0: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
0: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
2: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
0: Olsun da. Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece

0: rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
1: Sorma. Deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu? Hayır, dönemem.
0: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
1: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
0: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
2: Baba robot!
1: Baba robot! Baba robot!
0: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
2: Baba robot!
3: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
2: Baba robot!
3: Buradayım.
1: Her yerde seni aradık.
4: Gülüm bitti sandık.
3: Şarjlıyım ben efendim.
1: Ben taşırım.
4: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
3: Ben taşırım.
1: Aa, yırtıldı.
4: Ne olacak şimdi?
3: İşlem yapıyorum efendim.
1: İşlem yapan bitti mi?
3: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
2: Biz mi?
3: Yok, ben.
1: Ya hayır.
4: Hayır.
3: Evet.
1: Hala.
5: Ha, canlarım.
3: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
0: Hadi hemen masaya.
4: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
1: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
1: Ne?
5: Meyve şiş kebabı.
3: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
0: Hadi doğru masaya.
3: Tutmayın beni.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
3: Vay be, ne hikayeydi ama.
2: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum, unutma.
3: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı, değil mi?
2: Kesinlikle oğlum.
1: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
2: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
1: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
2: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
1: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
3: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
2: Hocam vazgeç istersen.
1: Sorun yok, şimdi acılır.
2: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
1: Hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.

0: Yemek birazdan hazır olur hocam. Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde aç.

0: o kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy çayelunden öteye çitelum yani yani çitelum yani. Sırtındaki sepetul ben olayım ha mali ben olayım ha mali. Hey uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

0: Spor böyle yapılır efendi. Anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ha?
1: Ne görüyorsun söyle.
0: Ay.
1: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

Huh?

0: Vız. Meh. Hadi vız. Aha. Ah.
1: Filo.
2: Filo. Hop. Aha. Bo.
1: Hı hı. Filo, filo.
2: Ne yapıyorsun?
3: Hı hı. Bo.
2: Ha?
3: Bo.
2: Aha. Bo.
3: Hoy, hoy!
2: Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varır.

Karınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

devam edin.

0: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.

0: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
1: Ne diyorlar?
0: Şşşt!
1: Ne diyorlar?
2: Şşşt! Sus bir!
0: Merak da bırakmasana ya. Ne diyorlar?
3: Bilmiyorum.
0: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
3: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
0: Of tilki, of!
3: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
0: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
3: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
0: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
3: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
0: Ha, kestik.
3: Bir fikrim var.
0: Nedir?
3: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
0: Güzel tekerleme.
4: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
0: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu Türkiye'ye söylemeliyim.
3: Evet haberci. Sudan başka ne getirdin bize?
0: Bir şişe.
5: Şişe mi?
0: Evet. İçinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
6: Korsan filmlerindeki gibi mi?
0: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
3: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
0: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
2: Ne yapacağız kurye?
6: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım. Ah.
2: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e

0: 4
1: 1 2 3 4 Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
3: Hadi hadi, ayaklarım kayıyor.
1: Ben de kayıyorum. Dayan Ece.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
4: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
5: Hay Allah, küre küre bitmedi.
6: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
7: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
6: ne oldu şimdi?
7: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
5: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
6: Bu kargaşa nereden çıktı bu öyle?
7: Sığamadım.
5: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
7: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
6: Kurtaracağım seni dostum.
7: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
6: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
7: O kardan adam değildi. Sendin.
5: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
7: Zaten çok da korkmadım.
6: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatli sürün.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
3: Hayır, kayıyoruz.
8: Taş. Yandık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
9: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
9: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
1: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli.

0: Merhaba, ben
1: Merhaba,
0: Mirmir.
1: ben Mirmir.
2: İşte burada.
3: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
2: İşte sandık.
4: Vay.
5: İşte şimdi oldu.
0: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
6: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
0: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
1: Hayaller kurar.
7: Kar topu.
6: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha? Temtem çok yavaş.
0: Koş Temtem.
6: Hadi Temtem hadi.
5: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
5: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
6: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
0: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
8: İşte oldum. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
5: Suku tutun dostum.
3: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
7: Yem yem yem yem.
0: Temtem. Uyan Temtem.
9: Biz kazanacağız. Elbette.
8: Ve başlayın.
7: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
9: Aç. Başardık.
3: Olamaz. Ece.
9: Bizi geçemezsiniz.
6: Çekilin.
9: Yetiştik.
3: Olamaz.
9: Olamaz.
8: Ama aynı anda.
9: Aynı anda.
8: Kazanan...
0: Biz kazandık bence.
6: Ya bence biz.
8: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Beyaz saç. İşte şu bulut şu aslana benziyor.
1: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
2: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak iyi. Tavuk budu gibi duruyor.
3: Aa saçım.
1: Ne oldu ne oldu?
2: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
1: Bakayım. Oo arkadaşım, bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
2: Ne? Sakız mı?
3: Aa!
1: Dur, kımıldama dur.
2: Aa, saçım.
1: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
2: Profesöre soralım hadi.
4: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
2: Profesör! Profesör!
1: Acil yardımına ihtiyacımız var.
4: Saçın?
2: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
4: Nasıl sakız?

0: yapıştı.
1: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
0: Biri yere sakız mı atmış?
2: Oo, olamaz dün.
1: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
2: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
1: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
0: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
2: Benim hatam. Çok özür dilerim.
1: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
0: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
1: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
0: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
1: Oh, çok rahatlatıcı.
0: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
2: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
1: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
2: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
1: Sor bir daha istersen Yaman.
2: Yo, tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
0: Yaman, yardımına ihtiyacım var.
2: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
1: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
0: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
1: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
3: Ağrı zaman arıldı.
2: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
0: Bu kez... Civan, iyi misin?
1: Nasıl söylesem bilmem ki.
2: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
1: Çıktı. Merak etme.
2: Bir görelim. Merak ediyorum. Hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
0: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
1: Yaman, sana profesörü tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
2: Amanın, ben ne yaptım? Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesörün saçları da beyaz.
1: Ben kendi saçlarımı istiyorum.
0: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan, çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
1: Hadi hemen halledelim.
0: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
3: Yeni simülasyonumuz hazır.
0: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
1: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
0: Saç köklerine.
4: Yaşasın. Kaşif. Başlıyor yeni keşif.
0: İşte saçların arasındayız.
2: Sanki saç ormanında geziyoruz.
1: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
0: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
2: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
0: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
1: Ağaçların da kökü var, saçların da.
0: Haklısın Civan.

0: Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
1: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
0: İlahi aman! Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve

0: Artık bitti. Çık bakalım civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sende de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

0: gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok.
2: Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıla işte.
2: Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.

0: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
0: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
1: Yapar değil mi? Hmm.
2: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
0: Aşk olsun.
1: Koşun, yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Hadi kızım gelin gelin.
3: Barış, hayrola, nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
3: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
0: Hayrola, ne oldu?
3: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
1: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
0: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
0: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Şey, önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Şey, peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince, yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim? Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yoo. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
0: Arkadaşlar, sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: Tamam. İlk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.
0: Aa, şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği sehpanın üstü vardı. Yakaladım.

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: oluyor arkadaşlar? Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık, neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tuna, hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem, inşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım. Bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin. Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.

0: ama.
1: Yaşasın, kurabiye yapıyoruz.
2: Annem görünce çok sevinecek.
3: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte, hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
1: Biz de onu çok seviyoruz.
3: Unutmayın, sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
1: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
3: İşte bu harika bir fikir güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım baba. Sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
3: Olur.
1: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsak ben kamerayı açıyorum. Hazırız.
3: Aç bakalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok.
1: Çünkü hasta.
0: Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet, bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu?
1: Yok.
0: Hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
0: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bok. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz.

0: İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır. Gerçekten çok kolaymış. Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
1: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle. Anladım. Ben de yaparım.
1: Ben de.
0: İşte oldu. Seninki biraz büyük olmuş baba.
1: Benim elim daha büyük de ondan.
0: Ben de büyük yapacağım.
1: En büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
1: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
0: Tabii ki ben. Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
1: Başardık.
0: Ne güzel kokuyor. Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Harika oldu. Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
3: Kurabiye.
2: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne. En çok ben yaptım.
1: Sana getirecektik ama...
2: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
0: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
2: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
2: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
1: Bir tane dene bakalım.
0: Anne dur. Bunu ye.
2: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
0: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
2: Gerçekten mi?
0: İçine bir malzeme daha ekledik.
2: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
3: Sevgimizi.
2: Canlarım.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Galip layım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Tahsin amcanın ayağındaki ne?
3: Takunya.
2: İlk defa görüyorum.
4: Bu kaybolan üçüncü ayakkabı oldu çocuklar. Bu zamana kadar hiç başımıza böyle bir iş gelmemişti.
0: Bu gidişle elimizde takunya da kalmayacak hocam. Ayakkabısı kaybolana takunya veriyoruz.
4: Yok. Neyse ki giyip gidenler hep geri getiriyor.
0: Doğru, emanet sonuçta.
4: Aynen öyle Galip.
2: Bu takunyalar neden böyle odun gibi?
0: Odundan yapılıyor da ondan.
3: Bak, sayemde bir şey daha öğrendin.
2: Sağ ol kardeşim. Gerçekten şaşkınım şu an. Tahtadan ayakkabı ha? Neden ama?
4: Kaymasın diye Salihciğim. Özellikle hamamlarda ayaklar kaymasın diye kullanılan takunyalar abdest alırken de kullanılıyordu eskiden. Şimdi çoğu yerde kullanılmıyor.
2: Mantıklı, tamam. Şimdi anladım.
3: Aferin kardeşime benim.
0: Takunya mevzusu aydınlandığına göre şimdi esas konuya dönelim. Nereye gidiyor bu ayakkabılar?
2: Kameraya bakalım hocam.
4: Baktım ama orayı tam gören bir kameramız yok maalesef. İlk işim oraya bir kamera taktırmak olacak. Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleyküm selam hocam.
0: Kamerayı mı aldınız hocam?
4: Evet Galip.

0: en doğrusu hocam. Tedbirde Galip, dikkatli mülayim olmalıyız.
1: Aynen öyle Galip. Birazdan usta gelip takacak.
2: Elektrikçi Kasım abi mi hocam?
1: Yok, ona ulaşamadım ama başka bir usta ayarladım. Usta arıyor çocuklar. Alo, Fatih usta. Tamam, ben sizi alayım. Rica etsem konum bilgisi atar mısınız? Tamamdır, görüşmek üzere.
2: Ne olmuş hocam?
1: Ustamızın aracı yolda kalmış. Ben gidip alıp geleyim. Malzemeler size emanet.
0: Tamam hocam, gözünüz arkada kalmasın.
2: Emanete gözümüz gibi bakarız. Aa, başardım. Ben de kullandım.
0: Ne dedin Salih?
2: Demin fark ettiysen deyim kullandım. Hem de tam yerinde.
0: Maşallah kardeşime. O kadar kitap okuyoruz tabii, boşuna değil.
2: Gideyim de Selim'e anlatayım.
0: Efendim?
2: Gideyim de diyorum. Selim'e anlatayım.
0: Bir emanetimiz vardı ama.
2: Aa, ben onu tamamen unutmuşum. Bir söz verdim, tutarım tabii. Sağ ol hatırlattığın için.
0: Ne demek kardeşim, vazifemiz.
3: E hacı, ne bekliyorsunuz hala?
0: Ne vardı ki? Bisikletle turlayacaktık ya.
2: Doğru.
0: Ama biz şimdi gelemeyiz.
3: Neden?
2: Emanetin bekçisiyiz de ondan.
0: Aa, kamera gelmiş. Birazdan da usta gelecek. O zamana kadar bize emanet. Biz de sizinle bekleyelim o zaman. Belki bir faydamız dokunur.
1: Denemeleri de yaptık. Kameramız çalışıyor. Camimize ve cemaatimize hayırlı olsun.
4: Amin.
0: Şimdi onlar düşünsün hocam.
1: Bence de onlar düşünsün. Hiç olmaması gereken bir şey yaşadık ama çözeceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim çocuklar. Ustayı alıp gelene kadar kameraya gözünüz gibi baktığınız için.
2: Lafı bile olmaz hocam.
0: Emanet kutsaldır hocam.
1: Evet Galip, emanet kutsaldır. Bir de kutsal emanetler var, duydunuz mu hiç?
3: Hiç tanıdık gelmedi.
2: Kutsal emanetler, kutsal emanet. Yok, aklıma bir şey gelmiyor benim de.
0: Ben de hatırlayamadım hocam.
1: Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve arkadaşlarına ait eşyalara kutsal emanetler diyoruz çocuklar.
0: Peygamberimize ait eşyalar günümüze ulaşmış mı hocam?
1: Hepsi değil ama bir kısmı ulaşmış çocuklar. Şu an bize ulaşan 600'den fazla parça var müzede.
0: Görmeyi çok isterdim.
2: Ben de.
1: E görelim o zaman.
2: Ama nasıl hocam? Nerede bu emanetler?
1: Bizim topraklarımızda çocuklar. İstanbul'da.
0: Kulaklarıma inanamıyorum. Kutsal emanetler bize emanet yani. Öyle mi hocam?
1: Evet, işte bu. Galip çok önemli bir şey söyledi çocuklar. Kutsal emanetleri Allah bize emanet etti.
3: İnanamıyorum hocam.
1: Neye?
3: Hem peygamberimizin eşyalarını görebileceğimize hem de bize emanet edildiğine.
1: Kutsal emanetler ta Yavuz Sultan Selim zamanından bu yana bize emanet çocuklar.
0: İyi bakmış mıyız hocam?
1: Gözümüz gibi, hamdolsun.
2: Çok güzel ya. Hem de çok havalı. Kutsal emanetlerin muhafızlarıymışız da haberimiz yokmuş.
0: Hocam, kutsal emanetler tam olarak nerede bulunuyor?
1: Topkapı Sarayı'nda çocuklar.
3: Neler var hocam?
1: Peygamber Efendimizin hırkası, iki kılıcı, ayakkabısı, su içtiği tası, mektupları, sancağı, sakalı, hatta saçından bir tutam bile bize emanet çocuklar.
0: En kısa zamanda görmeye gitmeliyiz hocam.
1: İnşallah Galip. Ayarlayalım, hep birlikte gidelim.
5: Hey! Ben siz nereye gidiyorsunuz bakayım?
1: Sensiz olur mu hiç Cemile? Kutsal emanetleri görmeye Topkapı Sarayı'na.
5: Biz gittik hocam. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam.
1: Elindeki ne?
5: Çamuru ararken buldum hocam. Acaba bizim camiden kaybolan ayakkabılardan olabilir mi?
1: Bilmiyorum ama öğreniriz. Allah'ım sana şükür.
0: Ne oldu hocam? Neden şükrettiniz?
1: Eğer tahmin ettiğim gibi bir şey çıkarsa diye sevindim.
5: Yani?
1: Yanisi bizim ayakkabıları bir köpek almış olabilir çocuklar. Bu da bir insanın yapmadığı anlamına gelir ki benim için son derece güzel bir haber.
2: Çamur! Tabii ya! Hocam, gerçekten bir insan almış olsa neden götürüp atsın? Demek ki Çamur Efendi ayakkabıları aldı kaçtı.
0: Çamurun ortada olmaması bu görüşü destekler hocam.
5: Bakalım. Önce suçu ispat etmelisiniz. Öyle hemen çamura yüklemek

0: Yakında öğreniriz.
1: Bakın ben ne buldum.
2: Aa, benim bulduğumun diğer eşi.
0: Evet, aynı çift. Nerede buldun Ali?
1: Karşı kaldırımda bir köpek oynuyordu. Bıraktı gitti. Ben de aldım. Çamur. Yok, çamur değil. Başka bir köpekti.
2: Ben dedim size değil mi? Çamur yapmaz öyle şeyler.
3: Ha, çok efendidir kendisi.
4: Doğrusu diğer ayakkabıların boşuna.
3: Darı mı?
4: Darı ne? Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
5: Benim lafım ama neyse bu seferlik kullanabilirsin.
4: Sağ ol canım kardeşim.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: baktı bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket.

0: rahat olur dedim. Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
1: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
2: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
0: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
2: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
3: Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
4: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
0: İyilik habercileri evi. Buyurun.
5: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
0: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
2: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
1: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
2: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
6: Harika.
2: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
7: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
0: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
2: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
7: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
2: İkbal, mail sana.
7: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
0: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
4: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
0: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
2: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
1: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
3: Oley! Hey! İyileşin!
1: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
8: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
1: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
8: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
1: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.
6: Memnuniyet

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kangi ve Badem yok ortada.
4: Kangi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: arkadaşlar. Devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
1: Videomuz tamamdır.
2: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
3: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
1: Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
0: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
4: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
0: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
1: Ne kadar hasar var?
0: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
1: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz.
0: Bravo! Şu an seninle gurur duyuyorum.
1: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
1: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
6: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
1: Hadi dağılalım şimdi.
0: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
1: Sizin ne işiniz var burada?
0: Telsizlerin pili yok.
1: Olamaz.
0: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
7: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
8: Bizi de mi haber yapacaksınız?
0: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
9: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
1: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
9: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
8: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Sessiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik haberleri sayesinde 7

0: ortada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
1: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
2: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
3: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
4: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Beşe kadar gibi mi?
0: Beşe kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece beşe kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman iki kere beşten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir.

0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif, böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi başla.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar. Oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık, koş.
0: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar.
1: Tüh tüh tüh, geç kaldık. Kaptırdık oyuna kendimizi.
0: Evet, Miço ve Miço yardımcısı balonu geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?

0: bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
2: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
1: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
1: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
2: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
1: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
1: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
2: Evet, dostluk kazandı.
1: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün Elif.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
1: Teşekkürler Sema abla.
2: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.
2: Çok çok güzel bir konu.
1: Macera ve eğlence dolu.
2: Herkes huzurlu ve de mutlu.

dus nedoru, itzaki betzbunu.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik
0: cik. Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun.

0: yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur? Şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

어, 어, 어.

0: Ama biz düşmekten kaçamadık.
1: Ha? Şuna bakın.
2: Sakın tuttun.
1: Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
0: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
2: Hadi ya.
0: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
1: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa oltaları...

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldim Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elime alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?

0: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun?
1: Ben bir yere koymadım.
0: Nasıl yani?
1: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
2: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
1: İyi davranmak mı?
2: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız, değil mi?
1: Evet.
2: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
1: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
2: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
1: Yapabilir misin?
2: Allah'ın izniyle.
1: Yaşasın.
2: Hadi gel bakalım.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var.

ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz, değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım, olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacak?

0: etti. Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Dikkat!
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Ha? Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Aa, yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
3: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
4: Oho, hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
3: Çok dikkatsizsiniz bugün.
0: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
4: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
0: Ben de öyleyim.
1: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
4: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın Gümbele'ye sor.
1: Şey... O sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii. Hı
6: hı. Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
3: Evet, kesinlikle öyle.
0: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
3: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
4: Ne gibi?
3: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
6: Uykusuzluk.
5: Stres.
2: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
4: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
3: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
6: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
0: Ama nasıl?
3: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
1: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni ben zeki, yutmam bu numaraları. Tabii.
0: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: 믿지?
1: ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: görev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
4: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım. O zaman dikkat oyunlarıyla dikkat

0: dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
1: Yaşasın!
2: Harika!
1: İşte benim annem.
3: Ha, yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım. Tabii.
0: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
3: Ha, ben olmam.
2: Ben de olmam.
1: Bence sayışalım, adil olsun.
2: Kabul.
3: Kabul.
1: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
3: Heh, of ya, biliyordum.
4: Heh. Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
3: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
0: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
3: Heh. Sebep?
0: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
3: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
5: İyi. Sen bilirsin.
0: Aç bakalım gözlerini.
3: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam. Kuçu kuçu sen de ailedensin. Anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar. Yaramaz sincap. Buldum. Kahvaltı. Kahvaltı yedik gitti.
6: Maşallah. Hafızan çok güçlü.
3: Değil mi baba?
6: Değil.
3: Ha, niye?
6: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
3: Eyvah. Motosikletimi çalmışlar. Yetişin.
5: Dur Zeki dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
3: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
1: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
0: Tamam, önce tüm dikkatini etrafına bak.
1: Hazırım.
0: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
1: Sakladım anneciğim.
0: Açabilirsin gözlerini.

0: Bulabildin mi?
1: Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
2: Aslan torunum benim.
3: Maşallah torunuma.
0: Ben de oynamak istiyorum.
4: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
5: Hazırım.
4: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
5: Yeşil.
1: Bravo.
4: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
5: Yoktu.
1: Hayır, kavanozun üstünde sincap var.
5: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
4: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
5: Evet, karabanın altında duruyordu.
1: Bravo.
2: Aferin Yusuf.
3: Benim aslan torunum.
6: Peki ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
3: Sen de öylesin, sen de.
6: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
1: Ben de oynamak istiyorum anne.
4: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nene. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nene.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için frene, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.

0: Baba dur.
1: Ne oldu? Amanın ne oldu?
0: Annem yok.
1: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
0: Ama annem yok.
2: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
0: Neden?
2: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
0: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
1: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeri Sefa.
2: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
1: Tabii kızım. Hayırdır?
2: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
1: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
1: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: toplaşalım. Heybeli Tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hay Allah, iki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim bilmektir yazıyor.
2: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
1: Evet.
2: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
1: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
3: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
1: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
3: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
1: Hayırdır amcacığım?
3: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
1: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
3: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
1: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
3: Hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
1: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
4: Bileklerimize kadar.

0: baba.
1: Evet. Sonra sağ elinle üç kere ağzına su al.
0: Sağ elimle.

0: Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı mesedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni mesedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
1: Teşekkürler babacığım.
0: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
1: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
2: Ne yazıyor kızım?
1: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
2: Öyle mi?
1: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
2: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
1: Tamam usta.
0: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
2: Öğrenci öğretmenden.
1: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
2: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
0: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
2: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
1: Hay Allah! Niye olmuyor bu? Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene. Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri. Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana. Ya sen de bana öğretir misin abla? Elbette. Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Allah aşkına Bek ne abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla, elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlananın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söyleyeceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir.

0: Olmaz.
1: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
1: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin. Dayıcım
2: bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
1: Bu kartonları alıyorum.
0: Al al, dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah, havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya, ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
0: Hayır, benim için değil, icat için.
3: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi, bu haznede su kaynayacak, buharla çamaşırlar ütülenecek, sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
3: Yani evet, olabilir.
0: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
3: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor, çekinme, içinde kalmasın.
3: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
3: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
1: Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
1: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
1: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Bay.
1: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Yakaladım sizi.
3: Ne oldu oğlum?
2: Bir şey olmadı anne. Tutku. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
4: Abi bu iğrenç kokuyor.
2: Çok yoruldum.
4: Özlem.
2: Peygamberimize sarılacağım.
4: Ha? Bu imkansız.
2: Görürsün. Başaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
5: Macera.
2: Halife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Ben bulup getiririm merak etme.
5: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekmeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu şarkı.

Dar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çogu'yu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır. Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çöpleri birlikte atacağımız için çok heyecanlıyım.
1: Ne zaman istersen canımın içi.
0: Her zaman.
1: Geldik. Önce çöpümüzü atıyoruz. Şimdi sıra senin görevinde.
0: Göreve hazırım abi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya çok zevkli. Çangır çungur ediyorlar.
1: Çangır çungur ediyorlarsa görev başarıyla tamamlanmış demektir.
0: Yaşasın. Başardım. Beni de yanına aldığın için çok teşekkür ederim abi.
1: Rica ederim ama bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Evimizin bahçesinden sokağa çıktık, o kadar.
0: Bunda büyütecek çok şey var abi. Hı? Çünkü bahçeden çıkmak çok büyük bir şey.
1: Yok canım, annemle pazara gidiyorsun. Babamla da bazen çarşıya gidiyorsunuz. Hem dedem de seni parka götürüyor. Hı.
0: Ama ben seninle gezmek istiyorum. Seninle gezmek çok komikli ve gülmeli.
1: Peki o zaman, komikli ve gülmeli bir geziye hazır ol.
0: Yaşasın, gezmeye gidiyoruz. Aha. Yaşasın.
1: Önce hazırlık yapmalıyız. Yanımıza yiyecek bir şeyler alalım. Ve birer de hırka. Yolumuz uzun ve ormanın içi soğuk olabilir.
0: Ormana mı gidiyoruz?
1: Evet.
0: O zaman gezimiz komikli, gülmeli ve korkunçlu mu olacak?
1: Hayır Cemre. Orman sandığın gibi korkunç bir yer değil. Görünce anlayacaksın ve çok seveceksin.
0: Tamam. Orman korkunçlu bir yer değil yavrucuğum. Görünce sen de anlayacaksın.

0: Baştan mı kara? Tamam. Göbekten sarı.
1: Baştan kara kuşun adı.
0: Aa, kuşların adı mı var? Biz neden bahçemizdeki kuşlara ad koymadık? Şitto olana tontiş demek isterdim. Şitto demem ama. Üzüler.
1: Ad derken tür adı. Bu kuşun türü baştan kara. Bizim bahçede beslediklerimizin türü güvercin. Ama sen yine de onlara ad verebilirsin.
0: Anlaştık. Su sesi geliyor abi. Yoksa yine mi fortumu açık unuttun? Bak bu defa annem kızmaz, bekçi Hurtazal kızar ha. Ormanı o koruyor.
1: Yok canımın içi.
0: Fortum değilmiş, derilmiş.
1: Sürekli eve bakıyorsun Cemre. Merak etme, kaybolmayız. Ben bu ormanı avcumun içi gibi biliyorum.
0: Sen avucunun içini çok iyi mi biliyorsun?
1: Bak, bu kayadan başlayarak dere sağımızda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Dönüşte de tam tersi yönünde olacağımız için dere solumuzda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Ve tekrar bu kayanın olduğu yere geri döneceğiz. Yani evimizi gördüğümüz yere.
0: O zaman bu kayanın adı da evi gören kaya olsun.
1: Süper, evi gören kaya. Harika bir isim.
0: Abi, rüya mı görüyorum?
1: Hayır, rüya değil.
0: Dönme dolap!
1: Dur, dur, dönme dolap değil o.
0: Bu dönme dolaba nasıl bineceğiz?
1: Ah Cemre, dönme dolap değil o. Değirmen, su değirmeni.
0: Su çok faydalı bir şey. Onu da eğlenmeye hakkı var.
1: Ah Cemre, çok komiksin ya, güldürdün beni.
0: Ya, o zaman benimle gezmek de çok komikli ve gülmeli.
1: Aynen öyle, canımın içi. Bence gemilerin de eğlenmeye hakkı var.
0: Hangi gemilerin? Abi harikasın. Bak yavrucuğum, ben de harikayım. Şimdi dereyi kolumuza aldık, eve doğru yürüyoruz. Korkmana hiç gerek yok. Çünkü evi gören kaya bizi bekliyor. Kayaya geldiğimizde... Evi gören kaya! Oh, evimiz görünüyor abi. Kaybolmadık. Evimiz de kaybolmadı.
1: Elbette. Artık evimizi görebildiğimize göre bir teneffüs hak etmedik mi?
0: Ve de beslenmeyi.
1: Dere kenarında yemek yemeyi çok seviyorum. Suyun sesi çok dinlendirici.
0: Ben evden uzaklaşınca korktum. Sonra abim bana kayayı gösterdi. Kayadan evi görebildim ve korkmadım. Sonra dereyi yanımıza alıp yürüdük. Dönme dolaba geldik ama dönme dolap su içinmiş. Ve de gemiler içinmiş. Biz binmedik. Gemilere bin dedik ama yine de çok eğlendik. Sonra...
1: Bütün bunları kime anlatıyorsun Cemre? Yavrucun da yanımızdaydı, her şeyi gördü. Hadi kendini daha fazla yorma da yemeğini ye.
0: Unutmayayım diye tekrar ediyorum. Seninle gezmek çok güzel oldu. Abi hep hatırlamak istiyorum.
1: Madem hatırlamak istiyorsun, ben gezimizi yazarım senin için. İstediğin zaman da sana okurum.
0: Yazar mısın? Ben de resmini yaparım. Bitti. Gezi kitabımız hazır.
1: Ver bakalım. Beni nasıl çizdiğini çok merak ediyorum. Ama beni çizmemişsin.
0: Gezimizi sen anlatıyorsun abi. Yani burada konuşan sensin. Gören de sensin. Sen yalnız beni görersin. Kendini göremezsin.
1: Haklısın kardeşim.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam dede.
2: Gezi defteri demek. Vay vay vay. Verin bir de ben bakayım.
1: Bugün Cemre'yi ormana gezmeye götürdüm dede. Değirmeni gösterdim.
0: Hiç korkmadım dede. Ve de çok eğlendim. Ve de çok güldüm.
2: Maşallah. Ne güzel bir gün geçirmişsiniz.
0: Anne, Cemre'nin maceralarını görmek ister misin? Anne, ben çizdim. Hepsini ben çizdim.
2: Seyahatnameni de yazmaya başladığına göre Evliya Çelebi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun evlat.
1: Çok isterdim dede ama nasip kısmet.
2: Nasip kısmet ha? Evliya Çelebi'nin gördüğü rüyadan haberin var demek ki.
1: Hangi rüyadan? Evliya Çelebi mi görmüş?
2: Evet.
1: Rüyadan haberim yok dede ama çok merak ettim.
2: Gel bu defa seninle her şeyin başladığı o mekana gidelim. Hı hı.

0: Haliç'e geldik. Evliya Çelebi seyahatlerine buradan mı başlamış?
1: Hayır evlat. Seyahate çıkma fikri bu camide doğmuş.
0: Öyle mi?
1: Evliya Çelebi eskilerin deyimiyle beynen nevm vel yakaza, yani uykuyla uyanıklık arasında kendisini bu camide Peygamber Efendimizin karşısında bulmuş. Ve Peygamberimizden şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyeceğine seyahat ya Resulallah diyerek seyahat istemiş dili sürçerek.
0: Vay çok ilginç. Ne olmuş peki sonra?
1: Anlattığına göre Peygamber Efendimiz de onun bu dileği için Allah'a dua etmiş ve Evliya Çelebi bu hadise üzerine yollara düşmüş.
0: Ya ne güzel bir rüya. Ben de Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek isterdim.
1: Görürsün evlat. Sen niyetini tut, gerisi Allah'ın takdiri. Ahi Çelebi Camii, Yemişçi iskelesine yakın olduğu için Yemişçiler Camii olarak da adlandırılır. Bu şirin cami, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in doktoru olan Ahi Mehmet Çelebi tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Rüyada bile olsa bu cami Peygamber Efendimiz'i misafir etmiş. Az önce fark etmemiştim. Cami şimdi gözüme daha güzel görünüyor.
1: Hay yaşa! Ecdat da bu camiye pek kıymet vermiş evlat. Bakalım bunun göstergesi olan ilginç bir özelliği fark edebilecek misin?
0: İlginç özellik demek. Çok merak ettim dede. Vitraylı camlar. Çok güzel.
1: Evet ama bu camlar yalnızca bu camiye özgü değil.
0: Doğru. Peygamber Efendimizin ve halifelerimizin adlarının yazıldığı levhalardan da görmüştük. Burası mihraba benziyor ama daha küçük.
1: Aferin evlat. Dikkatin fevkalade. Rüya dahi olsa Peygamber Efendimiz bu mihrapta namaz kıldırmış. Ecdat hayaline bile kıymet verdiği Resulullah'ın hürmetine onun kıldırdığı mihrapta namaz kıldırmayı uygun görmeyip imam için ayrıca bir mihrap yapmışlar.
0: Ya ne kadar zarif insanlar.
1: Öyle. Allah kabul etsin evlat.
0: Amin dede, amin. Şimdi dede, biri bana dese ki Peygamber Efendimiz'i rüyanda göreceksin, ben heyecandan uyuyamam ki.
1: İlahi çocuk.
0: Öyle ama dede.
1: Sen niyetini tut, gerisine karışma.
0: Tuttum dede, hem de sımsıkı tuttum.
1: Hay Allah.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?
1: Zavallı Zemzem. Yemek onu çok yormuş. İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.
0: Baba, suyun üzerinde dev gibi değirmenler var.
1: O değirmenler tarihi eser oğlum. Yüzyıllardır aynı yerde dönüp duruyor.
0: Değirmenlerin yanına gidelim mi baba? Lütfen.
1: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
0: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
1: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
0: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
0: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
0: Oh baba, iyi ki yetiştin.
1: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim, var olasın.
1: Eyvallah.
0: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
0: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor.

0: mı? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Sorun ne Haşim amca?
0: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde unu ütüp ekmek yapıyordum.
2: İşin aksadı desene.
0: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
1: 100 mü? Çok fazlaymış.
2: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
1: Peki ya edemezsek?
2: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
0: Müthiş bir fikir.
1: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
2: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. O da nesi? Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah! Dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
1: Baba, biz un işini hallettik.
2: Çok güzel bir haber oğlum.
1: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
2: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
0: Geldik, geldik Abdullah Usta.
1: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
0: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
0: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
1: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar...

0: kadar güzel bir aslantı bu.
1: Biz artık ev sahibi olduk Muratçığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
2: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
1: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
2: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
1: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
0: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
1: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
0: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
2: Baba, iyi misin?
1: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
2: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
0: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Severek yaptık.
0: Karnınız acıktı mı?
2: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
0: Afiyet şifa olsun.
2: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
1: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
0: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
2: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
1: Ne yapalım yani? Zemzem'e de mi un dökelim?
2: Deneyebiliriz bence.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu.

0: Allah, ne yapmışız?
1: Ne oluyor? Niye durdun?
2: Frisbee'ye ne oldu?
0: Baksanıza, abiye çarpmış galiba. Selamun aleyküm abi.
3: Aleyküm selam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
1: Sen bize öğretir misin Ali abi?
3: Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
4: Lütfen.
3: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamın aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornete bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma.

0: Hayırlı sabahlar Arif Baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
1: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
0: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
1: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
0: Yeter ama artık. Hadi git.

0: İşte, imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Ha? Hayırdır inşallah.
1: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
0: Bitirdim Arif Baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ha? Ha? Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
2: Aa, üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
0: Ha? Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: Bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

0: Tamam tamam. Sen kazandın tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın? Hay Allah.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

arkadaşlar, bize bir araba lazım.

صدق.

0: kardeşim. Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
1: Neymiş o?
0: Arapça neden ters yazılıyor?
1: Ters mi?
0: Evet, hani sağdan sola yazılıyor ya.
1: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
0: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
1: Okuyamazlardı.
0: Bir dakika.
1: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
0: Ne oldu ya?
1: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
0: Yoo, hiç de tuhaf değil.
1: Bir fikir var yani.
0: Şey, var, evet.
1: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
0: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
1: O ne ya?
0: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
1: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak, ben gidiyorum.
0: Eminim şifremi çözemezsin.
1: Tamam be, şifrele bakalım.
0: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
1: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
0: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
1: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
0: Ha?
1: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
0: Ne geldi?
1: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
0: Çok iyi ya.
1: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
0: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar, harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
1: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
0: O iş bende.
1: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
0: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
1: Emin misin?
0: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
1: Aman karıştırma.
0: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
1: Yok ya. Estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar. Uyarmak fayda verir diye.
0: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın. Ama merak etme. O iş bende.
1: Peki. Öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
0: Nereden anladın Fatma abla?
1: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
1: Neyse, madem herkes biliyor hemen konuya girelim.
0: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
5: Şifreli mektup mu?
1: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
0: Leblebi.
3: Leblebi mi?
1: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
1: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık. Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
2: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
3: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
4: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
3: Hadi ya. Kimin?
4: Hakkı babanın.
3: Benim mektup kimde o zaman?
2: Ben de. Al bakalım.
3: Karma karışık olmuş ortalık.
2: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
4: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
3: Doğru.
2: Hadi bakalım. Gelsin bir erdemli çay.
3: Zehra! Çaylar üç oldu.
4: Kaçtı ki?

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din? O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
3: Aa, süper! Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
3: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
4: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Cause they're old enough.
1: Neden ki?
2: Ne var ki? Kurdelenin altından geçeriz.
3: Dur dostum, tabelaya bak. Burası Kaplumbağa Hanım'ın seçtiği yer.
4: O ne demek?
3: Bakın kayaların dibine.
5: Bunlar yumurta.
3: Evet, Kaplumbağa Hanım bazı dönemlerde kayaların diplerine yumurtluyor. Kimse yumurtalarına zarar vermesin diye de böyle kurdeleyle iz bırakıyor.
6: Güçlü. Bunları nasıl öğrendin?
3: Bir gün böyle kırmızı bir kurdele gördüm. Meraklandım. Sonra yumurtaları fark ettim. Her gün okula giderken yumurtalara da baktım. Ama bir gün yumurtalar yerinde yoktu.
5: Ne olmuştu onlara?
3: Yavru kaplumbağalar yumurtalarından çıkmıştı. Hepsi anneleriyle yüzerek yanımdan geçtiler. Böylece bu kırmızı kurdelenin anlamını öğrendim.
6: Çok güzel. Gözlem yaparak bilgi edinmişsin İncim.
2: Gözlem yapmak ne demek ki?
6: Gözlem yapmak, çevremizdeki olayları ve nedenlerini incelemektir. Hem sadece çevremizi değil, arkadaşlarımızı, diğer canlıları da gözlemleriz. Onların davranışlarını öğreniriz.
1: Biraz karışık geldi bana.
6: Hadi incilerim, o zaman gözlemleme oyunu oynamaya gidiyoruz.
7: Evet.
6: Gözlemleme oyunu oynamaya hazır mısınız?
7: Evet.
6: O zaman Kıpır, geç bakalım ortaya.
2: Yaşasın! Önce ben, önce ben!
6: Kıpır. Şimdi gözlemlediğin bir arkadaşının bizlere taklidini yap bakalım. Ama lütfen adını söyleme.
5: Kıpır dayanamaz ki. Hemen söyler.
2: Hiç de söylemem. Başlıyorum.
1: Ay, bir ses duydum. Ne sesiydi o? Sadece dalgaların sesiymiş.
5: ben bu kişiyi bir yerden tanıyorum.
7: Sensin sen.
5: Evet, benim ben.
1: O kadar güçlüyüm ki şu halteri bir yukarı, bir aşağı. En güçlü benim. Lila, o halteri kaldırabiliyorsun. Bu nasıl olur? Bu balondan bir haltermiş. şu kocaman taşı nasıl kaldırdığıma bakın.
3: Lila, o taş minicik. Dur bak göstereyim. Bak ne kadar güçlüyüm.
6: Güçlü. Sence Lila kimi gözlemlemiş de onun hareketlerini yapıyor?
3: Bu ben.
4: Biraz kuyruk bal oynayayım.

0: sabırsız birini tarif ediyor.
1: Bir de epey hareketli. Kıpır kıpır. Ben böyle birini tanıyorum. En hızlı da ben yüzerim.
2: Epey de iddialı. Kim ki acaba?
0: Sütlaç. En hızlı ben yüzerim bir kere. Kimi tarif ediyorsan yanlış yapıyorsun.
1: Hala anlamadın mı?
0: Aa, bu benim. Kıpır kıpır.
3: İncilerim, incilerim. Her zaman kibar olmalısınız. Bu bir akıntı. Dikkat edin incilerim.
4: Bu kadar sevecen ve incilerini koruyan kim olabilir?
5: Ah. Öğretmenim.
2: Çok tatlısınız incilerim.
6: Bu ne güzel bir oyun böyle. Biz de eşlik edelim mi sizlere?
4: Vay! Şair gibi konuştun dostum ha?
2: Elbette. Hadi bize katılın. Gözlemleme oynuyoruz.
6: Ben hemen gözlemlediğim birini size taklit edeyim.

düdüğünü çalarsam. Dur bakalım, Mercan ya da güvenlik, benden sorulur adamım.

İşte incilerim. Gözlem sayesinde birbirinizin davranışlarını, olaylara karşı tepkilerini nasıl da öğrenmişsiniz. Şimdi çevrenizi de daha iyi gözlemleyin. Bakalım neler öğreneceksiniz.

0: Fotoğraf çerçevesi.
1: Çerçeve süsleme ödevinizi. Ne güzel yapmışsınız incilerim.
2: Ben çerçevemi renkli boyalarla boyadım. En yakışıklı fotoğrafımı da içine koydum. Ben de çerçevem için dün renkli inciler topladım. Ne de güzel oldu, değil mi?
3: Evet. Çok güzel görünüyor.
4: Ben Kıpır Lila Güçlü ve öğretmenimiz.
1: Bir kişi eksik. Sütlaç incim, senin çerçeven nerede?
3: Şey, öğretmenim, benim bir problemim var.
1: Olabilir incim. Bize de söylersen belki bir çözüm buluruz.
2: Sorunları biz çok iyi çözeriz Sütlaç. Anlat hadi.
3: Ben çerçevemi süslemeyi unuttum.
1: Çok güzel bir fotoğraf. İncilerim, size güveniyorum. Sütlaç'ın problemini çözmesine yardımcı olur musunuz?
0: Evet!
2: Süslemek için yapıştırıcımız var. Keşke incilerimden yanımda getirseydim. Onlarla süsleyebilirdik.
4: Benim de evde mercanlarım vardı. Ama yanımda yok ki.
5: Yanımızda çerçeveyi süsleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
3: Peki ne yapacağız? Belki de vazgeçmeliyiz. Böyle olsun benimki de.
4: Böyle de olur ama hemen vazgeçemeyiz. Biraz düşünürsek problemi çözebiliriz.
2: Yanımızda yok belki ama... Taşlar!
0: Taşlar mı?
2: Kıpır, sadece renksiz taşlarla mı süsleyeceğiz? Böyle olmaz ki. Renksiz taşlar.
4: Boyarız.
3: Ay, en çok pembe rengi severim. Bu çok güzel bir fikir.
2: Çok güzel oldu ama birazdan süsleyebiliriz.
3: Çiçekler. Hem de gerçek çiçekler.
5: Papatyalar çok güzel olur.

0: İşte oldu incim. Çok güzel süslemişsiniz.
1: Yanımızda sadece yapıştırıcı ve boya vardı.
2: Sütlaç, unutma. Düşündüğümüzde her soruna bir çözüm bulabiliriz. Evet, sıradaki sorun gelsin. Düşünüp halledeceğim. O zaman bahçede arabamla oynayabilir miyiz öğretmenim?
0: Elbette Kıpır.
2: Ha ha ha ha!

0: çalışmıyor. Bozuldu sanırım.
1: Telaşlanma Kıpır. Hemen bakalım.
2: Pil koymadan nasıl çalışsın Kıpır?
0: Sadece pili yokmuş. Problem çözüldü.
3: İncilerim, bazen karşımıza büyük veya küçük sorunlar çıkabilir. Düşündüğümüzde sorunu çözebilecek bir yol mutlaka buluruz.
4: Bir problem çıkarsa karşına, biraz düşün çözümü hemen arkasında.
0: Oyuncağım çalışmıyor, ne yapmalı? Belki tamir ederiz, bir bakmalı. Sadece pili yokmuş halbuki. Taktım pili, çözdüm problemi.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: size her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: bera.
1: Eskileri aldık, yenileri yaptık. Kuşların cik cik diye neşeyle öttüğü, arıların vızıldadığı, çocukların cıvıltılarının yükseldiği güzel bir gündü. Evin içinde yakalamaca oynayarak koşturan Ayla ve Bera, annelerini görünce şaşırmıştı. Annelerinin etrafında giysiler, örtüler, kutular, bir sürü eşya vardı. Anne, eskiyen, kullanılmayan kıyafetleri ve eşyaları çıkarmış ayıklıyordu. Annelerinin bu kadar eşya içinde uğraşını gören Ayla ve Bera meraklanmıştı.
2: Anneciğim, neden çıkardın bu kıyafetleri, bu eşyaları?
1: Diye sordu Ayla. Anne çocuklarına yaptığı işi güzelce anlattı. Eskiyen ve artık kullanılmayan kıyafetleri ayrı bir kutuya koyuyordu. Bera'nın gözü bir tişörte takılmıştı.
3: Aa, bu benim tişörtüm. Eskiden onu çok giyiyordum. Onu da mı ayırıyorsun anne?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tişörtü eline aldı ve Bera'ya doğru tuttu. Tişört Bera için bayağı küçük görünüyordu. Artık onu giyemezdi. Peki ne olacaktı bu küçük tişörte? Tişört hala yeni ve güzeldi. Bu yüzden annesi bu tişörtü başka çocuklara verecekti. Daha küçük çocuklar onu hala giyebilirdi. Bera buna çok sevindi. Tişörtünü giyen çocuk onu çok sevecekti. Aynı Bera gibi. Ayla ile Bera annelerini dikkatlice izlediler. Küçülen pantolonlar, etekler, ayakkabılar, eskiyen yastık kılıfları. Ne kadar çok eski eşya vardı. Bera iyice meraklanmıştı. Bunların hepsini başka küçük çocuklara mı vereceklerdi? Elbette hepsini vermeyeceklerdi. Annesi hemen anlattı. Ayla ve Bera için küçülen temiz giysileri başka çocuklara vereceklerdi. Ama eskiyen eşyaları yeni eşyalara dönüştürecekti. Mesela bazı yıpranmış tişörtler mutfak bezine, bazı pantolonlar pazar çantasına dönüştürülecekti. Hiçbir şeye dönüşemeyenler de evlerinin önündeki geri dönüşüm kutularına bırakılacaktı. Ayla, dönüştürülmek için ayrılan eski giysilere dikkatlice baktı.
2: Anneciğim, bu eteğin rengi çok güzelmiş. Bundan çok güzel bebek giysileri olur. Bunu alabilir miyim?
1: Diye merakla sordu Ayla. Annesi bu fikri çok sevmişti. Eski giysinin bu şekilde değerlendirilmesi çok iyi olacaktı. Hemen eteği kızına verdi. Bera da bu eteğin kumaşından bir parça istiyordu.
3: Abla, bana da bu eteğin kumaşından bir parça verebilir misin? Arabalarıma garaj yapacağım da.
1: Diye merakla sordu Bera. Ayla neşeyle kapattı.

kabul etti. Kumaşın yarısını ona verecekti. Çocuklar yapacakları işin heyecanıyla hızla odalarına koştular. Ayla önce eteği bir tarafından kesip büyük bir kumaş haline getirdi. Şimdi kardeşine de vermek için iki eşit parça yaparak bölmek istiyordu. Bunun için kumaşı ölçmeleri gerekiyordu. Hemen cetvelle ölçmeye çalıştılar. Ama ellerindeki cetvel kumaşı ölçmek için yeterince büyük değildi. Başka bir alete ihtiyaçları vardı. Ama neye? Aslında Ayla bu aletin ismini biliyordu. İhtiyaçları olan şey bir mezuraydı. İşte bir mezura. Ayla hemen mezurayla kumaşı iyice ölçtü. Sonra onu dikkatlice iki eşit parçaya böldü. Artık Beran'ın da kumaşı vardı. İki küçük kardeş eski kumaştan yeni eşyalar yapmak için çalışmaya başladılar.

önce üzerlerinde düşündüler. Birbirlerinden fikirler aldılar. Sonra kestiler, biçtiler ve diktiler. Ayla ve Bera epey uğraşmış, çok emek vermişti. Sonunda ikisi de eski kumaşı bambaşka yeni eşyalara dönüştürmüştü. Ayla oyuncak bebeğine pijama takımı dikmişti. Tabii dikiş kısmında annesinden yardım almıştı. Bera oyuncak arabaları için üstü kapalı bir garaj yapmıştı. Böylece arabalarını yağmurdan, rüzgardan ve güneşten koruyabilecekti. Tüm oyuncak arabalarını bu garajın altına sırayla dizdi. Ayla ve Bera oyuncaklarıyla oynarken bazılarının kırık ve çok eski olduklarını fark ettiler. Hatta hangi oyuncağa ait olduğu belli olmayan oyuncak parçaları bile vardı. Bir araba kapısı, sahipsiz tekerlekler, kırık bir bebek. Peki ya bu oyuncaklar ne olacaktı? Kullanması için başka çocuklara da verilemezdi. Çünkü çok eski ve kırık parçalardı. Ayla'nın aklına güzel bir fikir geldi. Neden eski oyuncaklardan yeni oyuncaklar yapmıyorlardı? Mesela oyuncak kapıyı eski oyun kutusuna yapıştırıp bir ev yapabilirlerdi. Ya da bambaşka şeyler. Eski eşyaları değerlendirmek, yeni oyuncaklar yapmak için harika bir fırsattı. Bera çok heyecanlandı. Arabaların kopan tekerlekleri, eski kutuların kapakları, tükenmiş kalemler, oyuncak parçaları. Bunlardan bir uzay mekiği yapabilirlerdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Önce parçaları bir araya getirip nasıl göründüğüne baktılar. Biraz düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ayla, mekiğin güzel görünmesi için bunları birbirlerine yapıştırmaları gerekiyordu. Bir yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir yapıştırıcı. Parçaları özenle birbirlerine yapıştırdılar. Sonra kurumasını beklediler. İşte uzay mekikleri hazırdı. Çok güzel bir oyuncak olmuştu. Ayla ve Bera mekiğin üzerine küçük bir oyuncak bebek koyup onu

Ay'a gönderdiler. Ay'dan sonra Mars'a gidip küçücük görünen dünyayı izlediler. Hayal dünyalarında diyardan diyara, oyundan oyuna koşup durdular. Zamanın nasıl geçtiğini hiç ama hiç anlamadılar. Sonunda akşam yemeği zamanı gelmişti. İki küçük kardeş ellerini ve yüzlerini yıkayıp hemen sofraya koştular. Mercimek çorbası, taze fasulye ve pilav, Ayla ve Bera'nın en sevdiği yemeklerdi. Tüm aile afiyetle akşam yemeğini yedi. Tabaklarındaki tüm yemekleri yiyip karınlarını iyice doyuran Ayla ve Bera, odalarına koşup eski eşyalardan yaptıkları yeni oyuncaklarını aldılar. Anne ve babalarına neşeyle gösterdiler. Ne güzel oyuncaklar yapmıştı Ayla ve Bera böyle. Eski eşyaları çok güzel değerlendirmişlerdi. Anne ve baba çocuklarıyla gurur duydu. En küçük parçanın bile kıymetini bilen akıllı evlatları olduğu için çok mutlulardı. Gece olunca yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlamış, uyku vakti gelmiş çatmıştı. Ayla ve Bera da dişlerini fırçalayarak odalarına geldi. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Eski eşyaları, eski oyuncakları değerlendirerek yepyeni eşyalar yapmışlardı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Eski eşyaları ayırdık, temizlerini paylaştık. Diğerlerini aldık, yepyeni eşyalar yaptık. Yeni giysiler diktik bebeklere, garajlar yaptık oyuncak arabalara. Uzay mekikleri, robotlar, neler neler, hepsi yepyeni ama malzemeleri eski. Bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: el yüz yıkamak ne muazzam. Oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz. Yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak!
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay, uy, ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacı Cavcav. Şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi. E'si gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel haydi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamın aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: 1.
2: Sabun.
0: Sen miydin?
2: Of. Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabundu değil mi?
2: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.

0: Ne? Ben mi?
1: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
0: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
1: Evet.
0: O zaman sen haklısın demektir.
1: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
0: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
1: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
0: Varalım bakalım.
1: Yahu dur desene.
0: Dur.
1: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
0: Çarpmadan önce dur.
1: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun. Aman sabun. Dikkat et.
0: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
1: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
0: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
1: Sabun! Ah, uy. Uu. Bir daha çarparsam...
0: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
1: Göreceğiz.
2: Hay hak!
1: Vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse acı var. Böylece karşıdan birinin geldiğini anladı.
2: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
1: Hala aynı acı var. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
2: Nasıl yani?
1: Sabun.
0: Tamam tamam özür dilerim.
3: Evet.
1: Anda tuzsuz.
0: O da gelmeden önce ses verdi.
2: Sesi de gör maşallah.
1: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
1: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
2: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
2: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
1: Aman ne destek.
0: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
2: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım. Buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
0: Bu kez benim suçum değil.
1: Tamam tamam. Benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
0: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
1: Eyvah eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
3: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
2: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
1: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
3: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
1: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözüm kapalı.
2: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
1: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
3: İkisine de tek tek bakarsın.
1: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
3: Elinle yoklarsın o zaman.
1: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
2: Para nerede o zaman?
3: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
1: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz, hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
3: Bunu sen istedin.
2: Neyi istedi?
1: Çok eğlenceli.
2: Durun, yetişemiyorum. Bekleyin.
3: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
1: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
2: Ama nasıl iyileşeceksin?
1: İyileşmesen de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi tuzsuz? Götürürsün değil mi? Götürürsün.
3: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
1: O da doğru.
2: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
1: Ne anlamaz şeysin sen hacı var. Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
3: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
1: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim, yapma.
2: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
1: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
3: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
1: Ya bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz bağırır mıydım?
2: Sence?
1: Evet, bağırırdım. Ama az bağırırdım.
3: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
1: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
2: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
3: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
1: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
3: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
1: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
4: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Çelebi.
4: Ne yapıyorsun azizim?
1: Ölçüyorum.
4: Neyi?
1: Evin alanını.
4: İyi de burada ev yok ki.
1: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
4: Ev mi yapacaksın buraya?
1: Öyle düşünüyorum.
4: Kendi evinden memnun değil misin?
1: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
4: İlginç.
1: Neden?
4: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
1: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
4: Bilmem.
1: Aman Çelebi Efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
4: Olur söylemem.
1: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani Zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz ben.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Aa, kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet.
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri. Oh, oh, oh, oh. Geri dönün. Oh, oh, oh, oh.

0: kıpırdamayın. Sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
2: Öyle öyle. Çok çalışıyoruz.
3: Biz de çalışmaya geldik. Hı-hı. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
2: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
4: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
3: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
4: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
4: Tamam, hadi gidelim.
3: Hadi.
1: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
4: Hadi at.
1: Bir daha, bir daha. İşte bu.
4: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
3: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
4: İşte bu be.
1: Hey! Aferin çocuklar. Gol! Gol! Gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
6: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
7: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
8: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
7: Onu demiyorum. Hangi takım?
8: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
7: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
5: Dayım abi, ne işin var orada?
1: Antrenörüm ben.
5: Nasıl ya? Ben niye değilim?
6: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol!
7: Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
4: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
6: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Beli topu kesti, karşı atağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
5: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
7: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
8: Ne? Namaza mı çağırıyor?
7: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
8: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
4: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
3: Şimşek gibi oynuyorlar.
5: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
3: Neymiş o?
5: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
6: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top.
4: Hadi gol.
6: Kalede. İnanılmaz bir gol.
4: İşte bu. Ah Aziz ah. Bari birini tut şu topların.
0: Olsun öndeyiz işte.
2: Şşş kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
6: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
4: Panter gibi kaleciler var maşallah.
0: Yakala Burak.
6: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol.
4: Yine kaybedeceğiz.
3: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
6: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
4: Hayır!
6: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
9: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
4: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
10: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
4: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
3: Niye ki?
4: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Officer? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
4: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki?
2: Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne ola ki bu?
5: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsi dur.
2: Hamsi mi?
5: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafese ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
5: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacası dur da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
6: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
6: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
6: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
2: Dolap.
6: Değil.
2: Limon.
0: Atma Kazım, ne alakası var?
5: Ne bileyim işte, içimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
6: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
6: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
1: Buldum hoca. Cevap pirasa dur.
6: Pırasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Gazan?
6: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari,

0: dahi. E bulgur pilavı.
1: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
0: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
1: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
0: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: Bilmece kitabında bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değildi dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum! Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, ha? Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha? Ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan ordu öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı şey, ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu. Fıçı. Bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ederim. Hocam peki cevap neydi?
1: Şey, cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, Cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Dur şu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da, gemi dur.
1: Evet, doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu, bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: Yakaladım sizi.
1: Ne oldu oğlum?
0: Bir şey olmadı anne.
2: Tutku.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Abi bu iğrenç kokuyor.
4: Aa, çok yoruldum.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Macera!
0: Halife, şey mi istiyorsun kızım sen?
2: Ben bulup getiririm, merak etme.
1: Yıldızlar gibi çok yakında TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi abla, yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
1: 1, 2, 3.
0: Hadi yine artık.
3: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğin.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. İki börek daha. Yumurtadan biraz daha.
3: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
3: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
3: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
3: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
3: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
3: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
0: Ben.
3: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
3: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
3: Ama demin...
0: Baba, baba.
2: Efendim.
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
2: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
3: Efendim canım.
0: Ben 2 tane 5 miyim?
3: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece 1'mişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
1: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
1: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem.
1: Küçük olduğun için düşebilirsin.
0: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
1: Omzuma geliyorsun, bak demiştim. Küçüksün işte.
0: Senin kaç?
1: Boyun mu?
0: Evet. Zürafan kaç?
1: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
1: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
3: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
3: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
3: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
3: Hani var ya canım, daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
3: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
3: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne, anne, anne.
3: Yavrum.
1: Baba.
2: Kızım.
1: Baba, sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
1: Aa, ben biliyorum.
2: Neymiş söyle bakalım.
0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken,
4: çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
1: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
3: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var. Süt yok mu?
2: Eren? Benim korkma oğlum.
0: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
2: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
0: Ya ben onu içecektim ama.
2: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
0: Çok yemeliyim baba.
2: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
0: Ben salıncağa gidiyorum.
2: Hayrolsun bakalım ne çıkacak.
0: Ben bineceğim.
1: Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
0: Çabuk uyusun o zaman.
1: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
0: Tamam.
1: Uyusun da büyüsün ninni, yatağında uyusun tombul kedi.
0: Tamam, uyudu bile, kalksın.
1: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
0: Of.
2: Şimdi?
3: Yahum, açka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
2: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
3: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
0: Hala. Ha?
3: Canım merhaba.
0: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
3: Aa. Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
5: Oğlum, hemen öyle sorulur mu misafire?
2: Acıktın mı sen bakayım?
0: Çok yemem lazım baba.
2: Nedenmiş o?
0: Boyumun uzaması için mecburum.
5: Ha, şimdi anlaşıldı.
2: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
0: Ama süt içince uzar da hani.
5: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
3: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
0: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
3: Ah bilmem mi, geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
0: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
2: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın, iyi dinleyin.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap. Hesap. Yapış.
2: Hey, Filo, yardım.
3: Selam. Bakan. Bak.
1: Yapış. Kırt nam. Aha.
3: Tamam mı?
1: Kırt nam. Tamam.

0: امانت؟
1: گجک گجک

0: Ba? Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo!
2: Ha? Ah! Allah!
0: Aa!

0: 난 엄마.
1: 어? 길아.
0: 어?
1: 뭐?
0: 난 어?
1: 쓸.
0: 난.
1: 싫어. 그래.
0: 가고. 야담.
1: 아하.
0: 말. 숲.
1: 말.
0: 숲.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: ticarete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. İşte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok.
2: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Köz. İşte havucumuz köz'den.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy! Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle!
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri! Durun! Bir de bekleyin, bana da bırakın!
2: Ellerine sağlık nine! Yine döktürmüşsün!
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Köz, neredesin? Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Köz.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır.

0: Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın, bir ayak izi daha var.
0: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
2: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç kaç kapalıcak.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
2: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
1: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
0: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
0: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
1: Gidip bakalım.
0: Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
0: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop, hop, hop.
4: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
2: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yere işaret ediyor.
0: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
7: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
2: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
7: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
0: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
7: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
1: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
7: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
0: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Benim ekibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
2: 3 mü?
4: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce... bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
1: O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
1: Tamam tamam haklısın.
3: Sen olmasan var ya...
5: Yeter haberci, çatlayacaksın.
3: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
3: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
2: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
3: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
6: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
5: Yoo.
3: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
3: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani...
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
5: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
3: Ha? Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
3: Hasta olduklarında.
1: Başka?
5: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
2: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
3: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
5: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
1: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
5: Peki ne dumanı?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
5: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
5: Meslek sırrı teleskopçum.
3: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
1: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
3: Ha, benden iyi uçuyor bu.
1: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
5: Peki neden bu kadar duman var?
1: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
3: Demek filtresi yoktu bunun.
1: Ya da filtreleri çalışmıyor.
3: Ne yapacağız?
1: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
3: Memnuniyetle.
5: Dumana girme.
3: Merak etme.
1: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla, çok yoruldum.
0: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
0: Oo, ne kadar çok toplamışsın. Tam iki tane.
2: Yürüme abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım, ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
2: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
2: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
2: Anlaştık.
0: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
2: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
0: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
2: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
2: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
0: Dikkat et Tuna.
2: Bir şeyim yok.
0: Emin misin?
2: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
2: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
2: Şey, bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
2: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
2: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
2: Şey, bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
2: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
2: Ne?
3: Limonata.
0: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
2: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, iki sürahi.
0: O kadar limon toplamadık ki.
2: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
0: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
2: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.

0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün hava çok sıcak.
1: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
1: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
2: Çok haklısın Şef Tuna.
1: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzeme ile az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
3: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım, şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş, sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile, seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak, işte böyle.
2: Aa, haklısın, böyle çok kolay oluyor.
1: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
2: Ben de.
1: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
1: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
2: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
1: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
1: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
1: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
1: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
2: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Gerçekten harika olmuş. Oh, ev yapımı limonata. Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
1: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok. Yok, kalmamış. Nalbura uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borumda mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye

0: aktaran organımızdır.
1: Epey uzun duruyor.
0: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
1: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
0: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
0: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
1: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
0: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Yum yum. Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Ön yargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik. Ha?

0: Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.

0: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
1: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
2: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
1: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
3: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçaları kendimiz bulurduk.
4: Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de.
3: Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
1: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
0: Kaos.
2: Efendim abicim?
0: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim, civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih, bizi hatırladın mı?
1: Evet abi, bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.
2: Hadi bismillah.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: Morty.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun? Aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
4: Ha? Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
3: Maç biter kardeşim.
5: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
4: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
5: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
4: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
5: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
4: Camiye gidecektik ama.
5: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
4: Emin misin?
5: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
4: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
5: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
2: Yok. Birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
6: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
2: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
6: Üzülme. Bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
2: Geldin ya. İşte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
2: O da bir dahaki sefere inşallah.
6: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
2: Evet Ali. Bizim bisikletimiz yok.
0: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
6: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
0: Ağlarım ama.
2: Yok daha neler.
6: Ama Ali, gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
7: Ali!
8: Çınur! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam, gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum. Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam. 2 dakikaya gidiyorum. 2 dakika sonra.
6: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden.
0: Ama ben küçüküm galiba abi. Bisiklete nasıl yetişeyim?
2: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin.
6: Hızlan Ali.
7: Allahu
0: ekber,
3: Allahu ekber.
0: Ali!
3: Ezan!
5: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
0: Al bak, geç kaldık.
5: Topu alalım.
0: Koş, koş, koş!
8: Ezan! Geç kaldım. Abdest alacağım.

0: Koş, koş, koş.
1: Aleyküm selam çocuklar.
2: Namaz bitti mi hocam?
1: Evet.
3: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktın.
1: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
2: Hocam biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Hoş bulduk hocam.
1: Hayırdır? Bu ne hal? Kan ter içinde kalmışsınız.
3: Süratte galip olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
1: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın konuşuruz.
2: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
4: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
1: Ali nerede peki?
3: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
2: Topladın mı?
3: Bilin bakalım size ne topladık.
4: Dur sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
1: Sor bakalım.
4: Alçacık dallı, yemesi ballı.
3: Çilek.
4: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
1: Olsun Salih. Cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
5: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız. Ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
6: Biz de.
5: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
1: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
4: Afiyet olsun hocam.
1: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
5: Evet hocam, çok güzeller.
1: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
4: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
1: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
3: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
1: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
3: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam. Cemaatle namazın sevabı da.
1: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
5: Sürpriz mi?
1: Zamanında yetişebilirsek evet.
3: Hocam ipucu verir misiniz?
1: Bir düşüneyim. Tamam. İpucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde, bilsen neler var içinde.
6: Sinema!
1: Evet, namazdan sonra.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
4: Kesinlikle.
0: O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
5: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
4: Bu olabilir mi?
3: Değil.
4: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizler iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili Güzelce Köyü çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

batıdan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çörek çek, dostum çek, elini cebinden çek.
1: Çek çek amca, burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.
4: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
4: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
4: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
5: Hey, yaşasın! Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
0: Olur.
5: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
5: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
5: O piti piti.
0: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik.
5: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
5: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
5: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
5: Ben de 10 tane.
0: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
4: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
5: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
4: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
5: Tamam, en çok ben yaparım.
0: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
6: Merhaba.
2: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
4: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın. Hı hı.